بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظامة سلطانك ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظامة سلطانك ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظامة سلطانك اللهم سلطنتنin azameti vecihinin celali kadar sana hamdolsun. Allah'ım, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun pak ve temiz ehli beytine, ağaçların yaprakları, denizlerin dalgaları ve yağmurların damlaları sayısınca selat ve selam eyle. Allah'ım, her canlı nefes alıp verdikçe, her yaprak sallandıkça selat ve selam eyle. Ezel sabahından mahşer gününe kadar Muhammed'in gönül çekici varlığına salavat olsun. Milyon selat, milyon selam sana olsun ey Allah'ın Resulü. Dil kılıncım her an bu şekeri kesmekle meşgul olsun. Muhammed'in eşsiz güzellikteki endamına salat ve selam olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Eğer sen bize merhamet etmezsen biz cahillerden oluruz. Rabbimiz, bizi, anne ve babalarımızı, bizden önceki müminleri bağışla. Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de ve bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra tekrar kalplerimizi saptırma. Katından bize bir rahmet ihsan et. Şüphesiz sen çok bağışlayansın. Rabbimiz, geleceğinde şüphe olmayan günde insanları toplayacak olan muhakkak ki sensin. Şüphesiz Allah vaadinden dönmez. Rabbimiz, eğer unuttuk ve bilmeyerek hata işlediysek bizleri bağışla. Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, gücümüzün yetmeyeceği yükü bize yükleme. Bizi affet, bizi bağışla. Bizden merhametini esirgeme. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler kavmine karşı bizi muzaffer kıl. Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı yolunda sabit kıl. Kafirlere karşı bize yardım et. Rabbimiz, şüphesiz bizi Rabbinize inanın diye imana çağıran bir davetçiyi işittik, iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı bağışla. Kötülüklerimizi ört. Canımızı iyilerle beraber al. Rabbimiz, bize peygamberlerin vasıtasıyla vaat ettiklerini de ikram et ve kıyamet gününde bizi rezil-i rüsvay etme. Şüphesiz sen vaadinden caymazsın. Rabbimiz, yalnızca sana tevekkül ettik ve yalnızca sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır. Rabbimiz, biz ve bizden önce iman etmiş kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman etmiş olanlara karşı hiçbir kin bırakma. Rabbimiz, şüphesiz sen çok merhametli ve çok şefkatlisin. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla. Bize merhamet et, bize ikram et. Bizim bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün kusurlarımızı biliyorsun. Bunları affet. Çünkü sen mutlak güç, kerem ve ihsan sahibi olansın. Rabbimiz, bizi doğru yola erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Katından bize bir rahmet bağışla. Şüphesiz sen çok bağışta bulunansın. Allah'ım, bizi zalimler guruhunun baskı ve zulümlerine maruz bırakma. Rahmetinle bizi kafirler topluluğundan kurtar. Rabbimiz, ibadetlerimizi kabul et. Bize sıhhat ve selamet ver. Bizi affet. Sana itaat ve şükür konusunda bize yardım et. Bizi senden başkasına bırakma.
eksiksiz bir iman ve İslam üzere bizden razı olduğun halde hayatımızı tamamlayıp tamamlamayı nasip eyle. Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sabit kıl, kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Rabbimiz, şüphesiz biz nefislerimize zulmettik. Eğer sen bizi bağışlamazsan biz husrana uğrayanlardan oluruz. İlahi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve aline rahmet gönder. İmanımızı imanın en olgun ve en yüce derecelerine ulaştır. İnanç ve akidemizde akidelerin en faziletli noktasına eriştir. Niyetlerimizi niyetlerin en iyisine, amellerimizi amellerin en güzel noktasına yücelt. İlahi, kendi lütfunla bizim niyetimizi olgun, saf ve net kıl. İlahi, inancımızı sağlam ve sabit kılarken kudretinle bizden sudur eden kötülükleri ıslah eyle. İlahi, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya ve pak ve temiz ehli beytine razı olacağın kadar selat ve selam eyle. Zamanımızı yaratılış nedenimiz olan şeylerde harcat. Senden başkasına bizi yakarıcı ve boyun eğici etme. Bize rahmet ve bereket sofranı yay. Bizi mal, mülk, mevki ve şöhret hırsından koru. İzzet ve şerefimizi kibir ve gururumuzun peşinden dolanan ve kendini kaybeden eyleme. Bizi kendi kulluğuna ram kıl. İlahi, bizim elimizden insanlara hayır yönelt ve ellerimizin insanlara hep hayır verici olmasını dile. İlahi, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ve aline rahmetini gönder. Bize sitem edenlere karşı dilimizi bizimle savaşan düşmana karşı elimizi, küfürde inatlaşana karşı imanımızı muzaffer kıl. İlahi, Müslümanlara tuzak ve hile kuranlara karşı tuzağımızı, zulmetmek isteyene karşı gücümüzü, dinimizle alay edenlere karşı onu yalanlayıp ona karşı durma gücünü ve Müslümanları tehdit edenlere karşı selametini bize bağışla. İlahi, bize takva ve izzet elbisesini giydir. Ayağımızı, azığımızı takva ile, bizleri insanların dünya ve ahiret saadeti için çalışan eyle. Ve bu uğurda tüm zorluk ve sıkıntılara haz duyarak katlanan kullarından eyle. İlahi, izzet ve şeref ancak senin yanındadır. Bizleri izzeti başka yerlerde arayanlardan eyleme. İlahi, karanlıklar çağında yaşıyoruz. Dünya bütün genişliğine rağmen sana iman edenlere dar edilmiş. Senin uluhiyetini inkar eden, peygamberini yalanlayan, dinine söven, kitabını tanımayan zalimler dünyaya hükmediyor. Azgınlıkları neticesinde dünya kan ve gözyaşı doldu. Ey mustazafların Rabbi, bize zalimlere karşı koyacak cesareti ve sarsılmaz imanı nasip et. İlahi, mazlumların feryadı dünyaya sığmaz oldu. Ana babaların gözyaşı pınarları kurudu. Gelinlik bacılarımızın pak ve temiz iffetlerine, başörtülerine alçakça el uzatıldı. Yetimlerin anne ve baba feryatları kulaklarımızı çınlattı. Kutsal beldelerimiz alçakça işgal edildi. Zatına ulaşan yollara tuzaklar kuruldu. Ey mustazafların Rabbi, yardımını gönder. Dağınıklılığımızı toparla. Müslümanları birleştir. Tarihin altın sayfalarında kalan kahramanlığımızı bize geri gönder. Halimizi sana arz ediyoruz. Biz seni unuttuk. Senden yüz çevirdik. Sattık dinini 3 günlük dünyaya. Cesaret yerine korkaklık elbisesini giydik. İmanı billahı şek ve şüpheye değiştirdik. Ukbayı değersiz dünyaya değiştik. İlahi, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, acı bize, merhamet et bize.
İlahi, senin kullarına yapılan bu zulmü dünya izliyor. Feryada yetişen yok, yardıma koşan yok. İlahi, gayretsizliğimiz yüzünden zillet barınağımız oldu. Korku elbisemiz oldu, ümitsizlik benliğimizi sardı. Yetiş ilahi, Habibin Hazreti Muhammed hürmetine yetiş ilahi. Neredesin ey Hayber'in aslanı, ey Aliyül Haydar? Neredesin ey Peygamber'in sadık dostu, ey Sıddık neredesin? Neredesin ey küfrün korkusu Ömerül Faruk? Neredesiniz ey Bedir'in aslanları, neredesiniz ey Mute kahramanları? Neredesin ey İslam'ın kılıcı, ey Hamza? Neredesin ey Şah-ı Kerbela? Neredesin ey canımız feda, neredesin? Ey rahmeten lil alemin, neredesin ey Eba Zehra? Kalk da gör bu ümmetin perişan halini, paramparça olmuş halini. Kalk da gör sana nasıl yabancı kaldığımızı. Kalk da gör getirdiğin yüce değerleri nasıl da değersiz şeylere değiştirdiğimizi. Kalk da gör 3 kuruşluk dünya menfaati için getirdiğin yüce dini nasıl sattığımızı. Kalk da gör. İlahi, ilahi, sen yeryüzünün zavallılarını mahkum ve zayıf yığınlarını ve hayattan yoksun bırakılanlarını yeryüzüne varis kılacağını ve insanlara önder kılacağını irade etmişsin. İşte zamanı gelmiştir ilahi. Yeryüzü mustazafları senin vaadini gözlemekte ve beklemektedir. Ey gaybın bilicisi olan Allah'ım, şu çağımızda sana gerçekten kulluk edenler yalnızca yeryüzü mustazaflarıdır. Ey yüce Rabbim, sen melekleri Adem'e secde ettirensin. Şimdi insanların, zalim idarecilerin ayağına kapanarak secde toprağına yüz sürdüğünü görüyorsun. Onları bu çağın elleriyle yaptığı putlara tapıcılıktan atına tapmaya yönelt ve kendilerine özgürlük bağışla. Ey güçlü Rabbim, senin ayetlerine küfredenler, senin peygamberlerini yalanlayıp haksız yere öldürenler ve hakkı istemek için ayaklanan kullarını öldürenler hala yeryüzünde egemendirler. Müjdelediğin azabı onlara ulaştır ya Rab. İlahi ya Rabbi, İslam ümmetine birlik ve beraberlik nasip eyle. İlahi ya Rabbi, kalplerimizde Müslümanlara karşı kin ve nefret bırakma. İlahi ya Rabbi, bizleri birbirlerini seven, birbirlerinin ayıp ve kusurlarını görmeyen, birbirlerini erimiş kurşun gibi seven kullarından eyle ya Rab. İlahi ya Rabbi, mazlumların feryadı arş-ı âlâyı titretti. Filistin'deki biçare çocukların ümmi ve ebi feryatları arş-ı âlâyı titretti. İlahi ya Rabbi, dünya Müslümanlara yapılan bu zulme seyirci kalıyor. Ya Rab, Müslümanlara vaat ettiğin yardımı gönder. Ya Rab, Müslümanlara bir sahip gönder. Ya Rab, İslam ümmetine merhamet et. Ya Rab, korkaklığımızı bizden gider. Ya Rab, zilleti bizden gider. Ya Rab, kalbimize köklü bir iman nasip eyle ya Rab. Allah'ım, dualarımızı dergah-ı izzetinde kabul eyle. Allah'ım, azametin ve celalin hakkı için dualarımızı dergah-ı izzetinde kabul eyle. Ol Habibin Muhammed Mustafa hakkı için dualarımızı dergah-ı izzetinde kabul eyle. Sana yönelen, sana tevazuyla boyun eğen ve sana tevazuyla yalvaran, dua eden Müslümanların dualarını kabul eyle ya Rab. Muhakkak ki dönüşümüz sanadır.

0: Diyarbakır ilimiz için sabah ezanı.
1: Allahu ekber. Allahu ekber. Allah

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Kıyamete kadar devam edecek olan namazın ve şu en mükemmel davet olan ezanın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a cennette en yüksek makam olan vesileyi ve bütün yaratılmışların üstünde bir mertebe olan fazileti ver ve onu vaat ettiğin en yüce şefaat makamı olan makamı Mahmud'a gönder.

Vakit seher. Ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında gidiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdin. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu.

görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan birinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür O. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir O. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok O'na. Ama sen O'nu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim, huzurundayım.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle. Cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul et. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Eşreke nurullahi ve zahera kelamullahi ve sebete emrullahi ve nefeze hükmullahi ve tevekkeltu alallahi ma şâallahi ve la havle ve la kuvvete illa billah. Tehassantu bi hafiyyi lütfillahi ve bi lütfi sun'illahi ve bi hamili sitrillahi ve bi azimi zikrillahi ve bi kuvveti sultanillahi dehaltu fi kenefillahi ve istecertu bi rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Teberra'tu min havli ve kuvveti ve istaantu bi havlillahi ve kuvveti. Allahümme ya erhamer rahimin, uhcubni anil kavmi zalimin. Allahümme ya erhamer rahimin, uhcubni anil kavmi zalimin. Allahümme ya erhamer rahimin, uhcubni anil kavmi zalimine bi kudretike ya kaviyyu ya metin. Ya erhamer rahimin, bike nesta'in. Allahümme ya sabikal gavsi, ya sami'as savti, ve ya kasiyel izama lahmen ba'del mevti, eğithni ve ecirni min hizyü dünya ve azamil ahira. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
1: Hazreti Ali el-Murtaza radıyallahu anh'tan rivayetle İşrakiye. Allah'ın nuru doğdu ve parladı. Onun kelamı açığa çıktı. Emirleri belli oldu. Hükümleri gerçekleşti. Ben Allah'a, onun dilediği, irade ettiği her şeye tevekkül ettim. Allah'ın güç ve kuvvetinden başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Ben Allah'ın gizli ve ihsankerane lütuflarına, onun hata ve kusurları örtmedeki güzelliğine, onun şanının yüceliğine ve saltanatının kudretine sığındım. Ben Allah'ın rahmetine, onun koruyup gözetmesine iltica ettim. Onun elçisine sallallahu aleyhi ve sellem boyun eğdim. Ben kendi güç ve kuvvetimden vazgeçip Allah'ın güç ve kuvvetinden yardım istedim. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey pek güçlü olan kavi, ey sarsılmaz ve sağlam kuvvet ve kudret sahibi metin, ey merhametlilerin en merhametlisi, yalnızca senden yardım isteriz. Ey Allah'ım, ey herkesten önce imdada yetişip yardım eden, ey bütün sesleri işiten ve ey ölümden sonra kemiklere etleri giydirip diriltecek olan, imdadıma yetiş, bana yardım et, beni dünyanın zillet ve belalarından ve ahiret azabından koru. Büyük ve yüce olan Allah'tan başka hiç kimsenin hiçbir güç ve kuvveti yoktur.

0: Radyomuz artık bir cep telefonu ve tabletiniz kadar yakınınızda. Play Store'dan Rehber TV ve Radyolar uygulamasını indirerek istediğiniz yerde bizi dinleyebilir, istek isteyebilir ve mesaj atabilirsiniz. Rehber TV ve Radyolar uygulaması Play Store'da. İndir, dinle ve izle.
1: Hatmi Şerif. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
2: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

0: Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.
1: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
2: Değerli Çağrı FM dinleyenleri, Cevşen Ülke Bir Vakti başlıyor.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

رب يا وتر يا أحد يا صمد يا أمجد يا أعز يا أجل يا أحق يا أبر يا أبد

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı FM.

kanu gece bara fadi da şerçe mügen ol bir bir ve halati agri kulem kulem kime mala halkı sarıkçı Cevalet bala kumbudi millete gibi bavi bi asli ve ecburiyet bu işi babu kale kudara burana bu tamam işi bani kavani mala paşi bu İstarcı mala paşi rabiye khalaya mira Tebala kumbudi dana peşi askeri kelle kopi muşar duşu mulazgini Hunusi başi bozura kasore üstü ve imamu ki Helda bu müdri mirci suvar ya el cevade cendirmi khalat edigir

gibi olmalısın. Ezildikçe sertleşmelisin. Seni ezenler sana muhtaç olmalı. Hayatı sende bulmalı. Ölümü sende yaşamalı. Toprak gibi olmalısın. Saflığı simgeleyen kar taneleri üzerine düştüğünde kar delenlere can veren mutluluk kefenin olmalı. Toprak gibi olmalısın.

üzerinde dağların var olmalı. Depremlerle sarsılmayan, kışın ayazında, yazın sıcağında sığınak olan, her mevsim başı dumanlı ama hiç eğilmeyen dağların toprak gibi olmalısın.

Nisan yağmurlarını beklemelisin. Muhammedi tohumları yeşertmek için bağrından rengarenk çiçekler açılmalı. Zemheri ardından baharı müjdeleyen, meyveler veren ağaçlar yeşertmelisin. Solgun yüzlere tebessüm olmalı. Ham iken pişen, piştikçe yanan meyveler yokluğunda varlığını bulmalı.

umuda kanat çırpan göçmen kuşlara, yuva olan Yesriblerin olmalı. Sana düşen tohumları Tuğba yapmalısın. Gölgesine yurtları işgal edilmiş garipler sığınmalı, zalimlerin gelişmiş füzelerine karşı. Yüreğinden zemzemler fışkırmalı, Allah dostlarının çatlamış dudaklarına derman olmalı. İbrahimlere ilham, İsmaillere can, Hacerlere canan olmalı. Yezidlerin zulmüne baş kaldıran laleler yetiştirmelisin. Aşkı uğruna can veren yiğitleri maşukuyla sen buluşturmalısın. Dedim ya işte, toprak gibi olmalısın. Ve haykırmalısın ey İslam ümmetinin mustazaf halkları, sizlere zulmedenler benimle buluşacaklar, zalimlerden intikamınızı ben alacağım demelisin. Ve siz ey ezilmiş coğrafyanın gözü yaşlı mazlumları, özgürlük kuşunun kanadını size ben takacağım, sımsıcak iklimlere uçacaksınız. İbrahim'i, Musa'sı, Muhammed'i olan iklimlere kanat çırpacaksınız bir daha dönmemecesine.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
2: Oto ön göğüs perişleri, toptan ve perakende satış yeri. Fırat Oto döşeme ve aksesuar. Oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri. Oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
3: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
4: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
5: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
1: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
6: Diyarbakır 639 Spor Kulübü. Önce ahlak, sonra spor sloganıyla kurulduğu günden beri başarılı bir grafik çizen Diyarbakır 639 Spor Kulübü ile spor yapmaya var mısınız? Tecrübeli antrenörler eşliğinde yeteneğine güvenen 7-30 yaş arası bütün gençlerimizi Diyarbakır 639 Spor Kulübü'ne kayıt yapmaya bekliyoruz. İletişim 0541 521 8072 0552 540 01. Adres Yenihal civarı Bağcılar. Gayemiz güzel ahlaklı sporcular yetiştirmektir.
0: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
7: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
8: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Çağrı efendim.

0: İlk icatlar. Bilgisayar. Tüm bilgisayarların babası olan cihaz, 19. yüzyılda İngiliz matematik dehası Charles Babbage tarafından mekanik bir aygıt olarak geliştirildi. Babbage, analitik hesaplar yapabilmek için bu cihazı icat etmişti.
1: Şu an Çağrı FM'desiniz. Çağrı FM'desiniz.

Bil ki seni ıslah etmeyen ilim sapıklıktır. Sana faydası dokunmayan malsa vebaldir. İnsanlarla öyle geçinin ki öldüğünüzde sizin için ağlasınlar, sağ kaldığınız sürece sizi sevgiyle karşılasınlar. İnsanların en acizi, insanlardan kardeş ve dost edinemeyendir. Ondan daha acizi ise, dost ve kardeş edindikten sonra onu kaybedendir. Kim bir işte halka önce olursa, başkasını terbiyeye kalkmadan kendisini terbiye etmeli, bu terbiyede diliyle öğüt vermeden önce davranışlarıyla öğüt vermek suretiyle olmalı. Nefsine öğretmen olup kendini terbiye eden kişi, insanları terbiye edenden daha fazla övgüye değerdir.

0: İnsanlar arasına karış, fenalıkları önle, insanları birbirine yaklaştır ve tek olan Hakk'a ulaştır. Sakın ilmine güvenme, dünyaya aldanma ve nefsine uyma. Aşk ile yan, şevk ile kal. Peşinden gelenler ne olursa olsun onları iyi gözet.
1: Güzel şehrin farklı radyosu.
2: Çağrı FM.

0: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.
1: Her güne bir dua.

0: Her güne bir dua.
1: Merhum Elmalılı Hamdi Yazır'ın Hak Dini Kur'an Dili adlı tefsirine başlarken ettiği dua, dillere destan bir incelikte, kabule şayan bir içtenliktedir. İlahi, Hamdini sözüme sertaç ettim, zikrini kalbime miraç ettim, kitabını kendime minhac ettim. Ben yoktum var ettin, varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümü bir karar ettin, inayetine sığındım kapına geldim. Kulluk edemedim affına geldim, şaşırtma beni, doğruyu söylet, neşeni duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan ben duyamam, sen söyletmezsen ben söyleyemem. Sen sevdirmezsen ben sevemem, sevdir bize hep sevdiklerini. Yerdir bize hep yerdiklerini, yar et bize erdirdiklerini. Sevdin, Habibini kainata sevdirdin. Sevdin de hilat-i risaleti giydirdin. Makam-ı İbrahim'den makam-ı Mahmud'a erdirdin. Serveri Asfiya kıldın, Hatem-i Enbiya kıldın, Muhammed Mustafa kıldın. Salatü selam, tahiyyatü ikram, her türlü ihtiram ona, onun âli ashabı etbaına ya Rabbi. Ey Rabbimiz, nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Sen her şeye kadirsin. Tahrim Suresi 8. Ayet-i Kerime.
0: Her güne bir dua.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizle otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durakönü, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0545 635 7761. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Kurban teslimiyettir. Fedakarlıktır. Paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
2: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri. Fırat Oto döşeme ve aksesuar. Oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri. Oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
3: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
0: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
1: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
4: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
5: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
6: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Çağrı Efendim.

Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.

Allah Resulünden mesajlar. Ey inananlar! Allah'tan hakkıyla sakının ve ancak Müslümanlar olarak ölün. Sonra o gün mutlaka nimetlerden sorulacaksınız. Allah Resulünden mesajlar.

İlmin kapısı olarak bilinen Hazreti Ali'nin birbirinden farklı konularda kısa özdeyişleri de günümüze kadar ulaşmıştır. Bunlardan bazıları şöyledir. Haklı olduğun yerde hiçbir şeyden korkma, yardımcın Allah'tır. Haksızlık önünde eğilmeyiniz. Çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz. İnsanlarla öyle iyi geçinin ki düşmanlarınız bile ölümünüze ağlasın. Şahsınıza fenalık eden bir düşmanı affedebilirsiniz. Lakin vatanınıza, milletinize ve dininize fenalık edenleri affetmeyiniz. Çalışanlar kötülük düşünmeye vakit bulamazlar. Tembellerse kendilerini kötülükten kurtaramazlar. Kadınların en hayırlısı kocasına muhabbet gösterendir. Her şeyi boğazına atan, fakir hakkı gözetmeyen zengin, fakir hükmündedir. Ölümü unutmak, kalbin paslanmasındandır. Ölümü yaklaşan kimseye hilesi fayda vermez. Üç öldürücü şey biliyorum. Cimrilik, gurur, heva ve heves. Fenalıklardan uzak duran ve daima verdiği sözü yerine getiren insanlarla dostluk etmeliyiz. Birçok kimseye dostluk gösterdim, onlardan bir dostluk göremedim. Yine de dostluktan vazgeçmedim. Dostlarımla dost olanları çok severim ve onların değerini de dostluklarının derecesiyle ölçerim. Hakiki dost, sıkıntı zamanında imdada yetişendir. Dostların kalbini kırmakla düşmanların arzularına hizmet etmiş olursun. Yüksekliği istedim, onu alçak gönüllülükte buldum. Dost, kardeşini üç haldeyken korumadıkça tam dost olmaz. Düşkünlüğünde, kendisi bulunmadığı vakit, gıyabında ve ölümden sonra.

0: İki nimet vardır ki insanların çoğu bu nimetleri kullanmakta aldanmıştır. Sıhhat ve boş vakit. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Güzel Şehrin Farklı Radyosu
2: Çağrı FM.

0: Bir insanın yaşamı boyunca iki yüzme havuzunu dolduracak kadar tükürük salgıladığını biliyor muydunuz? Bugüne kadar bilinen en ağır böbrek taşının 1.36 kilogram olduğunu biliyor muydunuz? İnsanların yaşamları boyunca 6 filin ağırlığına eşit miktarda yiyecek tükettiklerini biliyor muydunuz? Yetişkin bir insanın günde ortalama olarak 23 bin kez nefes aldığını biliyor muydunuz?
1: Şimdi reklamlar.
2: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC iş makineleri psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 çift 0.
3: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toplam ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toplancılar Sitesi, P Blok, Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
2: Akas Gayrimenkul. Daire, dükkan ve arsa yatırımlarında profesyonel danışmanlık sunar. Güven, tecrübe ve doğru yönlendirmeyle kazandıran yatırımlar için Akas Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev ve dükkanı bizimle bulmanın mutluluğunu yaşayın. Akas Gayrimenkul, Fırat Mahallesi, Baba Tahir Caddesi, Şehir Hastanesi, 7 İklim Koleji yanı Kayapınar, Diyarbakır. İletişim numaraları 0539 617 çift 050 0507 852 92 34. Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 57 51. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. Zana Oto Elektrik olarak 20 yılı aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
4: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
5: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
6: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
7: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
2: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
8: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
9: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi, Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, İlk Sol B Blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
2: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
10: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
2: Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet, Karacadağ Tenk Köyü. Tüm doğal ve taze haliyle Karacadağ Tenk Köyü süt ve süt ürünleriyle sizlere bir telefon kadar yakın. Telefon 0534 556 5171. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
1: Reklamları dinlediniz.
11: Çağrı FM.
12: Şimdi haberler.
13: Hüdapar Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, mecliste düzenlediği basın toplantısında iç gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Narin Güran dosyasında yürütülen soruşturma ve kovuşturma sürecinin başından itibaren kamuoyunda ciddi tartışmalara konu olduğunu hatırlatan Demir, verilen nihai karar toplumun adalet duygusunu tatmin etmemiştir ifadelerinde bulundu. Yargılama sürecindeki eksikliklerin maddi gerçeğe ulaşma amacını zedelediğini ifade eden Demir, dosyanın yeniden ele alınmasının ve yargılamanın yenilenmesinin hukuken ve vicdanen zorunlu hale geldiğini söyledi. Gaziantep ve Şanlıurfa'da etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak sonrası oluşan afetin boyutlarına değinen Demir, hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Demir, zarar görenlerin tespit edilmesi ve mağduriyetlere ilişkin ivedilikle hareket edilmesi için yetkililere seslendi. Basın toplantısında başıboş köpek sorununa da değinen Demir, bu meselenin artık ertelenemez bir kamu güvenliği konusu olduğuna vurgu yaptı. Demir, geçtiğimiz günlerde Van'da köpek saldırısı sonucu 5 yaşındaki Hamza Özsoy'un hayatını kaybetmesine ilişkin ihmallere de tepki gösterdi.
14: Yetim, öksüz ve kimsesizlere yönelik başta gıda olmak üzere aynı ve nakdi yardım faaliyetlerinde bulunan Yetimler Vakfı, her yıl olduğu gibi bu seneki kurban organizasyonuyla on binlerce ihtiyaç sahibi aileye ulaşmayı hedefliyor. Kurban Paylaşmaktır sloganıyla 2026 Kurban Organizasyonu kapsamında bu yıl 11 ülkede kurban kesimi ve dağıtımı yapmayı planlayan Yetimler Vakfı, bağışçılarına kurban bağışlarını son güne bırakmamaları hususunda çağrıda bulundu. Yetimler Vakfı Genel Koordinatörü Cemil Cahit Ünsal, Yetimler Vakfı olarak yaklaşık 10 yıldır kurban programını yurt içi ve yurt dışında yürüttüklerinin altını çizdi. Ünsal, 2026 yılı için kurban bağışı bedellerini de açıkladı. Ünsal, hayırseverlere seslenerek kurbanlarını son güne bırakmamaları konusunda çağrıda bulundu.
15: Ubeydullah Durna, hizmet aşığı, fedakar şehit. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK tarafından şehit edilen Mustazaf Der Şube Başkan Yardımcısı Ubeydullah Durna, şehadetinin sene-i devriyesinde rahmetle yad ediliyor. Takvimler 5 Mayıs 2011'i gösterdiğinde Mustazaf Der Yüksekova Şube Başkan Yardımcısı Ubeydullah Durna, daha önce saldırıya uğrayan ve hasar gören dernek binasını onarmaya çalışıyordu. İslami çalışmaları hazmedemeyen Marksist örgüt, Molotof ve taşlarla dernek binasını ateşe vermeye çalışmıştı. Bunu fark eden ve o sırada dernekte bulunan Ubeydullah Durna,
16: çatıya çıkarak saldırganların bu girişimini sonuçsuz bıraktı. Durna henüz çatıdayken saldırganlar silahla ateş etti ve başkan yardımcılığı yaptığı derneğin çatısında şehit oldu. Evet, Musta Zafer Yüksekova Şubesi o güne kadar tam 13 kez saldırıya uğramıştı ve 13. saldırıda Ubeydullah Durna şehit olmuştu. Kamera kayıtlarına da yansıyan saldırı polislerin gözleri önünde cereyan etmişti ve polisin saldırganlara müdahalede bulunmaması uzunca bir süre gündemde kalmış, kamuoyunun yoğun tepkisini çekmişti. PKK elemanları bölge geleneklerini çiğneyerek cenaze merasimine katılanlara da saldırmıştı. Kendinden olmayan her şeyi yakıp yıkanlar yine barbarca mazlum ve masumları katletmişti. PKK saldırıları öncesinde de vardı, sonrasında da devam ediyordu. Tarihler 6 ile 7 Ekim 2014'ü gösterdiğinde benzer bir saldırıya uğrayan Yasin Börü ve arkadaşları vahşice katledilmişti. Katiller ve arkasındaki güçler cezalandırılmadığı için daha da fazla pervasızlaşmıştı. Evet, şehit Ubeydullah'ın hunharca katledilişinin üzerinden yıllar geçti. Ancak katiller hala yakalanmadı. Cinayet dosyasını takip eden avukat Mehmet Mehdi Oğuz, 5 Mayıs 2011 tarihinde katledilen Ubeydullah Durna'nın dosyasının tamamen rafa kaldırıldığını söylemişti. FETÖ-PKK ilişkisine de dikkat çeken Oğuz, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası bazı şeylerin daha da belirginleştiğini ifade etmişti. Rehber TV ailesi olarak şehadetinin sene-i devriyesi münasebetiyle şehit Ubeydullah Durna'ya bir kez daha rahmetle anıyoruz.
13: Hüdapar Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, mecliste gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Demir, insanlık onuru adına yola çıkan Sumut filosuna yönelik korsan müdahaleyi, Siyonist çetenin uluslararası hukuku içe sayan son eylemi olarak nitelendirdi. Mavi Marmara gemisinde şehit edilen 10 vatandaşımızı da yad eden Demir, Siyonist işgal rejiminin pervasızlığına dikkat çekti. Şahzade Demir, Siyonist soykırımcılığa karşı durmanın en önemli sorumluluklardan biri olduğuna dikkat çekti.
17: Batman'da Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarı kurulurken, besiciler kurbanlıklarını yavaş yavaş satışa sunmaya başladı. Pazarda hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvanlarda bolluk olduğu, hayvanların sağlıklı olduğu ve sevkiyatların başladığı belirtildi. Hayvan satıcıları, İlka muhabirine yaptıkları açıklamalarda hem fiyatlar hem de piyasanın durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Besiciler asıl yoğunluğun bayrama son 10 gün kala artacağını belirtti. Kurbanlıklar Mersin'de de görücüye çıktı. Bayrama haftalar kalmasına rağmen kent genelindeki kurban satış noktalarında hareketlilik şimdiden hız kazandı. Kurbanlık alımını son günlere bırakmak istemeyen Mersinliler erken davranarak bütçelerine uygun hayvanları seçmeye başladı.
13: Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Said Nursi Camii'nde ciddi hasara yol açtı. Caminin alt katı tamamen kullanılamaz hale gelirken, imam, cemaat ve esnaf her yıl yaşanan bu soruna kalıcı çözüm istedi. Said Nursi Camii İmam Hatibi Bahri Yılmaz, belediyenin bu sorunu çözmesini istedi. Yılmaz, sorunun her yıl tekrar ettiğine dikkat çekti. Cami cemaati ise yapılan park düzenlemesinin bu soruna yol açtığını belirtti.
18: Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda polis tarafından yürütülen çalışmalarda iletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık yapan ve suçtan elde edilen gelirleri çeşitli yöntemlerle akladığı tespit edilen şüphelilere yönelik önemli bir adım atıldı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi, Akçakale ve Harran ilçeleri başta olmak üzere toplam 13 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda 149 şüpheli yakalanırken, Mali Suçları Araştırma Kurulu verileri doğrultusunda toplam değeri 1 milyar 50 milyon lira olan 237 araç ile 93 taşınmaza el konuldu. Operasyon kapsamında şüphelilere ait adreslerde gerçekleştirilen aramalardaysa 5 ruhsatsız tabanca, 5 pompalı tüfek, 2 kuru sıkı tabanca, 159 fişek ve 57 kartuş ele geçirildi. Ayrıca 492.400 lira ile 1.400 dolar nakit para, çok sayıda dijital materyal ve ziynet eşyası ile birlikte uyuşturucu maddelere de el konuldu.
19: Beştepe'de gerçekleşen kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bayram tatilinin kaç gün olacağına ilişkin merak edilen sorunun yanıtını verdi. Aile ve Gençlik Fonu'yla yuva kurmak isteyen gençleri 200 ile 250 bin lira arasında bir rakamla desteklediklerini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlilik kredisi ile ilgili alınan yeni bir kararı da duyurdu. Güney Amerika kıtasında bulunan Brezilya'da uçak apartmana çarptı. Kaza Minas Gerais eyaletinde yer alan Belo Horizonte kentinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan küçük uçak bir apartmana çarptı. Uçağın çarpma anları kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazada ilk belirlemelere göre en az 2 kişi öldü, 3 yolcu ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerinde çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. ABD'nin uç talepleri ve saldırgan tutumuyla Trump'ın tutarsız ve tehdit açıklamaları müzakereleri tıkamış bulunuyor. Pakistan üzerinden dolaylı müzakere talepleri iletirken ABD, ateşkesi ihlal ederek Hürmüz'de sivil teknelere saldırdı. İran medyasına göre adını açıklamadığı bir ordu komutanına dayandırdığı haberde ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda İranlı sivil teknelere saldırdığı belirtildi. Haberde ABD'nin hedef aldığı 6 sürat teknesinin İran Devrim Muhafızları Ordusu'na değil sivillere ait olduğu ifade edildi. Yerel kaynaklara dayandırılan bilgilere göre de ABD'nin Umman tarafından İran tarafına yük taşıyan 2 küçük tekneyi hedef aldığı saldırıda 5 sivil şehit oldu. İran'ın Fars haber ajansı ise iki füzenin bir Amerikan savaş gemisini Cask Adası yakınlarında İran uyarılarını yok saydığı için vurulduğunu ve ABD gemisinin bölgeden uzaklaştığını belirtti. Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, müzakerelerin sürdüğünü ve krizlerin askeri yöntemlerle çözülemeyeceğini söyledi. Pakistan'daki görüşmelerin ilerlediğine dikkati çeken Arakçı, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne kötü niyetliler tarafından bir kargaşaya çekilmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Arakçı, Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine ilişkin, Özgürlük Projesi adını verdiği girişim hakkındaysa, "Özgürlük Projesi, kör düğün projesidir" sözleriyle tepki gösterdi.
20: Çin, bir havai fişek fabrikasında yaşanan patlamayla sarsıldı. Olay, Hunan eyaletinde Changsha şehrinde meydana geldi. Yerel Acil Durum Yönetimi Bürosu, patlamada fabrikada çalışan 21 işçinin hayatını kaybettiğini, 61 kişinin yaralandığını açıkladı. Olayın ardından itfaiye ve acil durum ekipleri bölgeye sevk edildi. Sosyal medyaya düşen görüntülerde büyük bir patlamanın yaşandığı ve yoğun bir duman bulutunun göğe doğru yükseldiği görüldü. Ayrıca fabrikanın küle döndüğü ve büyük bir alanın yandığı kameralara yansıdı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, arama ve kurtarma çabalarının seferber edilmesi ve olayla ilgili soruşturmanın hızla yürütülerek sorumlulardan hesap sorulması çağrısı yaptı. Çin'de havai fişek üreten fabrikalarla bu ürünlerin toplu halde bulunduğu toptancı depoları ve dükkanlarda güvenlik tedbirlerinin eksikliğinden kaynaklanan kazalara zaman zaman rastlanıyor. Hunan eyaletinde Haziran 2025'te Changde şehrinin Linji ilçesindeki bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 9 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi yaralanmıştı. Yine bu yıl Jiangsu eyaletinin bir köyünde ve Hubei eyaletinin bir kasabasında havai fişek dükkanlarında meydana gelen patlamalarda toplam 20 kişi hayatını kaybetmişti.
19: İran İslam Cumhuriyeti, Siyonist işgal rejiminin kuklası Birleşik Arap Emirlikleri'ni balistik füze ve kamikaze dronlarla vurdu. Kamikaze drone operasyonu sonrası Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Fujairah petrol tesisinde yangın çıktı. Operasyonda yaralanan 3 Hindistanlı hastaneye kaldırıldı. Füze ve kamikaze drone eylemleri sonrası Abu Dhabi yönetiminin 8 Mayıs'tan itibaren uzaktan eğitime geçme kararı dikkat çekti. Eylem sonrası Birleşik Arap Emirlikleri İran'a yönelik saldırı aklarının saklı tuttuklarını açıkladı. Ancak Tesnim Haber Ajansı İranlı askeri yetkili Birleşik Arap Emirlikleri'nin açıklamasına tepki gösterdi. Birleşik Arap Emirlikleri cephesinden resmi bir tehdit açıklanmadığını ve söylenenlerin sadece medya kaynaklarına dayandırıldığını belirten askeri yetkili,
0: Eğer emirlik yetkilileri İsrail'in oyuncağı olur ve yanlış bir adım atarsa sonsuza dek unutamayacakları bir ders alırlar ifadesini kullandı. Askeri yetkili, Birleşik Arap Emirlikleri çok zayıf ve kırılgan bir cam evde oturduğunu ve güvensizliğin kendisi için mutlak bir zehir olduğunu biliyor. Eğer 40 günlük savaş hatasını tekrarlamak istiyorsa, itidal politikasını tamamen bir kenara bırakır ve bu Siyonist yuvasına, Siyonist rejimin bir parçasıymış gibi muamele ederiz ifadelerini kullandı.
21: Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stefan Dujarric, New York'taki günlük basın toplantısında Gazze'deki durumla ilgili bilgiler paylaştı. Gazze'de Birleşmiş Milletler'le birlikte çalışan kuruluşlardan gelen raporları aktaran Dujarric, çalışma ortaklarımız 6600'den fazla kişinin protez veya rehabilitasyon bakımına ihtiyaç duyduğunu ve bu grubun uzuvları ampute edilmiş binlerce kişiyi de kapsadığını rapor etmektedir, dedi. Dujarric, Gazze'de Ekim 2023'ten bu yana geçen süreye rağmen bu ihtiyaçlara yanıt verebilecek yalnızca 8 protez teknisyeninin bulunduğunu bildirdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, işgal ordusunun ağır bombardımanları sonucu Gazze'de ampute edilen her 5 kişiden birinin çocuk olduğunu söyledi. Uzman personelle birlikte protez malzemeleri konusunda da ciddi eksiklikler olduğunu belirten Dujarric, protez malzemelerinin girişine getirilen kısıtlamalar nedeniyle protezle ilgili ameliyat ve diğer ihtiyaçların karşılanmasının 5 yıl veya daha uzun sürebileceğini vurguladı. Dujarric, uluslararası protez teknisyenlerine acilen ihtiyaç duyulmakta. Ayrıca İsrail makamları tarafından girişi halen kısıtlanmakta olan protez malzemelerinin engelsiz bir şekilde bölgeye ulaştırılması gerekmektedir ifadelerini kullandı. Genel Sekreter Sözcüsü ayrıca Gazze'de haşere ve kemirgenlerin varlığına bağlı cilt hastalıkları ve diğer tıbbi sorunlar nedeniyle sağlıkla ilgili endişelerin devam ettiğini kaydetti.
22: ABD işgal rejimiyle İran Savaşı ile birlikte benzin fiyatlarındaki hızlı artış, Amerikalıların günlük hayatını doğrudan etkilemeye başladı. Washington Post, ABC News ve Ipsos tarafından yapılan ankete göre, ABD'lilerin %44'ü yüksek fiyatlar nedeniyle daha az araç kullandığını, %42'si ise hane harcamalarını kıstığını belirtti. Katılımcıların %34'ü de seyahat ve tatil planlarını değiştirdiğini ifade etti. American Automobile Association verilerine göre ülke genelinde ortalama benzin fiyatı galon başına 4,43 dolara yükseldi. Bu rakam geçen yıl aynı dönemdeki 3,15 dolar seviyesinin oldukça üzerinde. Enerji piyasası verilerini takip eden Gaspadi'nin petrol analisti Patrick Dehan, mevcut seviyenin endişe verici bir rekor olduğunu belirterek fiyatların önümüzdeki haftalarda daha da artabileceği uyarısında bulundu. Beyaz Saray ise artışın geçici olduğunu savunuyor. Sözcü Taylor Rogers, fiyatlardaki yükselişi kısa vadeli aksaklıklar olarak nitelendirerek, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin normale dönmesiyle birlikte enerji maliyetlerinin düşeceğini söyledi. Ancak kamuoyu farklı düşünüyor. Quinnipiac University tarafından yapılan ankete göre, seçmenlerin yaklaşık %65'i yüksek benzin fiyatlarından Trump'ı kısmen ya da tamamen sorumlu tutuyor. Öte yandan Trump, Kongre'ye yaptığı açıklamada ABD'nin 7 Nisan'dan bu yana İran'la doğrudan çatışmaya girmediğini belirterek düşmanlıkların sona erdiğini savundu.
23: Hamas, işgal rejiminin Dahmon zindanında tutulan Filistinli kadın esirlere yönelik ihlallerin tırmandığını açıkladı. Açıklamada bu uygulamaların sessiz kalınamayacak savaş suçları olduğu vurgulandı. Hamas, zindandan gelen tanıklıklara göre kadın esirlerin sistematik baskı ve işkenceye maruz kaldığını belirtti. Esirlerin zorla yere yatırıldığı, arkadan kelepçelendiği, darp ve tekmelere maruz bırakıldığı, ayrıca hücre cezası ve zorla koğuş değişiklikleri gibi uygulamaların yaygınlaştığı ifade edildi. Açıklamada, bu uygulamaların işgalcilerin insani ve ahlaki değerlerden yoksun yaklaşımını ortaya koyduğu belirtilerek, sorumluların uluslararası düzeyde yargılanması gerektiği kaydedildi. Esirlerin ölüm ve işkence hapishanelerinden kurtarılması için çabaların artırılması çağrısı yapıldı. Hamas ayrıca Filistinli gruplara ve insan hakları kuruluşlarından esirler için destek eylemlerinin artırılmasını istedi. Öte yandan Esirler Medya Ofisi, Dahmon zindanında kadın esirlere yönelik sistematik ihlallerin sürdüğünü bildirdi. Açıklamada, Nahşon adlı özel birliklerin koğuşlara baskınlar düzenlediği, ses bombaları kullandığı ve esirlere fiziksel şiddet uyguladığı aktarıldı. Esirler Medya Ofisi, yaşananların kadın esirlerin iradesini kırmaya yönelik sistematik bir politika olduğunu belirterek uluslararası kuruluşlara acil müdahale çağrısı yaptı.
3: İtalya'da başsavcılık, Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında 29 Nisan'da küresel Sumut filosu teknelerine saldıran Siyonist rejimin aktivistleri alıkoyması sebebiyle insan kaçırma suçlamasıyla şikayetler üzerine soruşturma başlattı. Başsavcılığın 3 şikayet aldığı, bunlardan ikisinin aktivistler Tiago Avila ve Seyf Ebu Kişkin İtalyan teknesinden alıkonulup kaçırılmasıyla alakalı olduğu kaydedildi. Roma Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce de Siyonist rejimin 1 Ekim 2025'te uluslararası sularda saldırıp yasa dışı şekilde alıkoyduğu küresel Sumut filosundan İtalyan aktivistlerin şikayetleri üzerine 21 Ekim 2025'te soruşturma başlatmış ve geçen ay bu soruşturma dosyasına aktivistlere işkence yapıldığı suçlamasını da eklemişti. Siyonist rejimin Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumut Filosu 2026 Bahar Misyonu 12 Nisan'da İspanya'nın Barcelona kentinden Akdeniz'e açıldı. İtalya'nın Sicilya adasındaki katılımlarla filo 39 farklı ülkeden aralarında Türkiye'nin aktivistlerin de bulunduğu 345 katılımcıyla 26 Nisan'da yeniden yola koyuldu. İşgal ordusu 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.
4: Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, bölgede artan askeri gerilime ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, mevcut durumun ciddi endişeye neden olduğu belirtilerek tüm taraflara itidal ve gerilimi düşürme çağrısı yapıldı. Riyad yönetimi, özellikle son dönemde ABD ile İran arasında yeniden tırmanan çatışmaların daha önce sağlanan kırılgan ateşkes sürecine tehdit ettiğine dikkat çekti. Açıklamada, bölgenin yeni bir istikrarsızlık sürecine sürüklenmemesi için diplomatik çabaların desteklenmesi gerektiği vurgulandı. Bu kapsamda Pakistan'ın yürüttüğü arabuluculuk girişimlerine destek verilmesi çağrısı yapıldı. Suudi Arabistan ayrıca uluslararası deniz trafiğinin Hürmüz Boğazı'nda yeniden güvenli ve engelsiz şekilde sağlanmasının önemine işaret etti. Bölgedeki gerilim ABD ile İran arasında karşılıklı suçlamalar ve askeri hamlelerle daha da derinleşmiş durumda. Taraflar arasında zaman zaman çatışma ve karşılıklı askeri operasyon açıklamaları yapılırken diplomatik kanalların ise sınırlı ilerleme kaydettiği belirtiliyor. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmelerin küresel enerji güvenliği açısından kritik önem taşıdığı ifade edilirken, bölgedeki tansiyonun uluslararası piyasalar üzerinde de baskı oluşturduğu değerlendiriliyor.
5: Haberleri dinlediniz.
6: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa
24: Çağrı FM.
6: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
24: Çağrı FM.
6: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala
24: Çağrı FM.
6: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
24: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, namaz dinin direğidir. Namaz kılan dinini doğrultmuş, terk edense dinini yıkmış olur.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler Sigorta sunar.
2: Selamun aleyküm Emin abi.
1: Aleyküm selam Naif abi.
2: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
1: Olmaz olur mu?
2: Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin.
1: Fiyatlar nasıl?
2: Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın.
1: DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
2: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz.
1: Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
3: Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş... Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0545 635 7761. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Planlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 400 87 82. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla Fabrikadan Halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
4: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
3: Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 9372. Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
0: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
3: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
5: 0539 499 5086.
3: Perakende satış mağazamız Özkaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
6: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
7: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
3: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Çağrı Efendim.

İlim denizinden damla damla. İlim çok bilgi sahibi olmak değildir. Asıl ilim Allah'tan korkup sakınmaktır. İbn Mesud radıyallahu anh. İlim denizinden damla damla.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler Sigorta sunar.
2: Selamun aleyküm Emin abi.
1: Aleyküm selam Naif abi.
2: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
1: Olmaz olur mu? Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin.
2: Fiyatlar nasıl?
1: Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın.
2: DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
1: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz.
2: Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası, Tema Parkı karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu altı, Kayapınar, Diyarbakır. 0540 234 2021.
3: Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizde otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, TOKİ Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 00.
4: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar Sitesi, P Blok, Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
3: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
5: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
3: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
0: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
3: Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri, Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 9372. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
6: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
3: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
7: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
3: Zana Oto Elektrik olarak 20 yılı aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Çağrı FM. Name olmaya, şiir olmaya ve söz olmaya geliyoruz.

0: misafiriz bulunduğunuz yere. Nerede olursanız olun, biz yüreğinize misafiriz. Hoş buyurmaz mısınız?
1: Bir yanım Gazze'dir, bir yanım Kudüs. Bir yanım El Hayl, bir yanım Aksa.
0: Muhabbetname ile söyleşmeye, hislenmeye, duygularınıza libas biçmeye geliyoruz.
2: Gel, pat, çiçekler aç, kuş yüzünde, güneşte doğ.
0: 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınıyla Muhabbetname yeni yayın döneminde ailenizin radyosunda.
3: Ah gencecik fidanlara bu mezarlar kazılır mı? Hücrelerin duvarına kanla yazı yazılır mı? Özgürlüğün özlemine birçok dudak yarılır mı? İlaç değil, doktor değil.
0: Muhabbetname.
4: Muhabbetname. Bir tek seni seveni severen. Severim ya Resulallah.
0: Muhabbetname.

0: ben Filistinli doktor âlâ, saymadım nice kanlı yaralar sardı bu ellerim. Ama evlatlarıma derman olamadım, neyleyim?
1: 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınıyla Muhabbetname yeni yayın döneminde ailenizin radyosunda.
0: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

99.1 frekanslarından şu anda sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize hayırlı mutlu günler diliyorum. Allah'ın en güzel selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin, hepimizin üzerine olsun değerli gönül dostları. Haftanın 3. gününde Muhabbetname programı ile bugün de sizlerle birlikteyiz. Bizleri sizlerle buluşturan ve kavuşturan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Değerli dostlar, şu an saatlerimiz onu göstermekte ve birlikteliğimiz yaklaşık 12'ye kadar devam edecektir. 9 kardeş radyo ile ortak yayındayız. Diyarbakır Çare FM, Mardin Cemre FM, Siirt Botan FM, Adana Vuslat FM, Gaziantep Kervan FM, Bingöl, Bingöl FM, Van, Serhat FM, Şanlıurfa, Radyo Urfa olmak üzere. 9 kardeş radyo ile ortak yayındayız ve Aksi FM stüdyolarında yayınımız gerçekleşmekte. Sizler de bize ayrılan süre içerisinde duygu ve düşüncelerinizi paylaşıp sevdiklerinize birbirinden güzel eserler armağan edebilirsiniz. Sevdiğiniz, beğendiğiniz eserleri sevdiklerinize armağan edebilirsiniz. Bizlere ulaşabileceğiniz iletişim adreslerimizi hemen aktaralım. 0552 334 93 70, 0552 334 93 70 nolu numaradan güzel mesajlarınızı bekliyoruz. İlk eser bizlerden sizlere armağan olarak gelecek. Şehit 16 albümünden Şehit Engin Esen'i dinleyeceğiz. Bu güzel eser şu an bizleri nerede ve ne şekilde dinliyorsanız tüm kıymetli gönül dostlarımıza bizlerden armağan olsun. Değerli dostlar, bizler Muhabbetname'de yerimizi aldık. Sizleri de radyo başına bekliyoruz. Muhabbetname başladı ve hepiniz hoş geldiniz.

0: Değerli gönül dostları, İlk Eser bizlerden sizlere armağan olarak geldi.
1: Tebessüm.
0: İlk istek eserimizle hemen başlayalım.
1: Bir erde ben olsaydım.
0: Ah Gencecik eseri olacak. Bu eseri bizlerden kim istemiş hemen bakalım. Diyarbakır'dan Cihan Bey bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Sabahınız bereketli olsun demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sizden Şehit Aytaş Baran'dan Ah Gencecik parçasını istiyorum. Tüm dinleyicilerinize gelsin. Rabbim zalimlere fırsat vermesin inşallah. Amin. Son olarak Allah'a emanet olun diye bitirmişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm, aleyküm selam, kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. Adım Ahmet Hamdullah, Diyarbakır'dan yazıyorum. Şehit Selahaddin Ahmet eserini istiyorum. Rabbim büyük şeytan Amerika ve İsrail'i kahri perişan etsin, ateşleri bol bol olsun, amin. Değerli gönül dostları, sizler de duygu ve düşüncelerinizi paylaşıp sevdiklerinize birbirinden güzel eserler armağan edebilirsiniz. Sevdiğiniz, beğendiğiniz ayet, hadis, kısa söz ve kısa hikayeleri bizlerle paylaşabilirsiniz. Ortak WhatsApp hattımız 0552 334 93 70 nolu numaradan güzel mesajlarınızı bekliyoruz. İlk istek eserimizle hemen başlıyoruz. Şehit Aytaç Baran'dan Ah Gencecik.

Şeytay Taşbaran'dan güzel bir eser dinledik. Sıradaki eserimiz Grup Hümet'ten Selahaddin Ahmet eseri olacak. Diyarbakır'dan Ahmet Hamdullah Bey bizlerden bu eseri istemişlerdi. Birazdan yer vereceğiz. Gelen mesajlarımız var. Hemen birkaçına yer verelim. Kızıltepe'den Rümeysa Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Hayırlı yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Mardin Kızıltepe'den Rümeysa, Salih Gül'den Yusuf'um ilahisini istiyorum. Bu ilahiyi tüm Cemre FM dinleyicilerine armağan ediyorum. Son olarak hayırlı yayınlar diliyorum demişler. Teşekkür ediyoruz. Mardin'e, Kızıltepe'ye kucak dolusu selamlar diyoruz.

Evet, gelen mesajlarımızla devam edelim. Diyarbakır'dan Abdullah Bey bizlere ulaşmışlar. Hayırlı programlar, selamun aleyküm demişler. Ve aleyküm selam. Sizden şehit albümünden Ya Rabbi Müslümana Cihave Şiar KS'ni tüm dinleyicilerinize, İslam davasına gönül veren tüm müvahhidlere armağan ediyorum. Ve bizlerle bir dua paylaşmışlar. Ya Rabbi bizleri senin sevdiğin kullardan eyle. Amin. Dinleyicimize teşekkür ediyoruz. İstemiş olduğu eseri bulabilirsek yer vereceğiz. Batman'dan Şeyma Yiğit Alp adlı dinleyicimiz de bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun cümlemizin inşallah. Rabbim İsrail ve iş birlikçilerini Kahhar ismiyle kahru perişan etsin inşallah. Bu dünyada onlara cehennemi yaşasın inşallah demişler. Amin diyoruz. Mesajının devamında sizden onlar öndeler ilahisini istiyorum bu ilahi Gazze'ye ve mazlumlara armağan ediyorum. Allah'a emanet olun demişler. Şeyma Hanım'a da güzel mesajlarından ötürü teşekkür ediyoruz. İnşallah isteğini sıraya bırakacağız. Aşk olsun. Amin. Değerli dostlar, 9 Kardeş Radyo ile ortak yayındayız. Yayınımız şu an Aksa FM stüdyolarında gerçekleşmekte. Sizler de bizlere ulaşmak istiyorsanız, duygu ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmak istiyorsanız, en önemlisi muhabbetimize ortak olmak istiyorsanız 0552 334 93 70 nolu numaradan mesajlarınızı bekliyoruz efendim.

Değerli gönül dostları, İslam Ümmeti'nin Sesi Aksi FM'desiniz. Muhabbetname'de birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Güzel bir eseri geride bıraktık. Sıradaki eserimiz Salih Gül'den Yusuf'um eseri olacak. Mardin Kızıltepe'den Rümeysa Hanım bizlerden bu eseri istemişlerdi. Birazdan yer veriyoruz.

Değerli dostlar, mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Hemen birkaçına yer verelim. Derdine derman olur, gel kurbanım, gel kurbanım, gel kurbanım. Derdine derman olur, gel kurbanım. Mazı'da Kocakent köyünden Ayşe Yavuz Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Seyfullah'tan Derdevi Ümmeti Geleki Grane parçasını çok değerli Yusufi abilerime, aileme, çocuklarıma, eşime, size ve tüm ortak radyo kardeşlerimize gelsin. Teheccüd gruptan olan bacılarıma, özellikle zulme sessiz kalmayıp ses veren, destek veren herkese gelsin. Selam ve duayla hayırlı yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Ve bir paylaşımda bulunmuşlar. Yine bahardan bir sabah bize armağan ama Filistin üzerine gelmedi bahar. Sahi baharı mı yaşıyoruz? Ah keşke tüm güzel baharlar senin olsa Filistin'im. Çünkü tüm güzellikleri siz hak ediyorsunuz. Rabbim tüm güzellikleri size yaşatsın. İki cihanda nazlı aksam. Elbette zorluğa karşı gelerek kolaylık seni. Seni seviyorum nazlı aksam demişler. Ayşe Hanım'a teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.

0: Diyarbakır'dan Ferda Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah demişler. Elhamdülillah, iyi diyelim, iyi olalım. İnşallah sizler de iyisinizdir. Murat Veletem, ben de ağladım eseni çalar mısınız? Bu eser değerli dostuma. Değerli dostuma bir not. Senin gibi güzel ahlaklı bir dost insanın ahiret yolculuğundaki en ferah durağıdır. Selam ve dua ile mesajlarını bitirmişler. Güzel mesajlarından ötürü Ferda Hanım'a teşekkür ediyoruz. Diyarbakır'a kucak dolusu selamlar. Özelde kendisine gönderiyoruz.
1: Merhem olur, derdine derman olur, gel kurbanım gel kurbanım.
0: Batman'dan Sümeyye Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Batman'dan Sümeyye Tari Akkuş. Bu eseri tüm mazlum kardeşlerime, anneme, Isparta'daki Taybe, Çimşek ve Gurbet Tari kardeşlerime gelsin. Münevver yengem ve hakim kardeşime, ölüm var insanoğlu eseni armağan ediyorum, sizleri sürekli dinliyoruz ve seviyoruz demişler. Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. Bizler de sizleri Allah için seviyoruz. Allah mazlumun hakkını zalimlere bırakmasın, amin. Son olarak selamlarla demişler. Teşekkür ediyoruz Sümeyye Hanım, Allah razı olsun. İnşallah istemiş olduğunuz eseri bulabilirsek sizler için yer vereceğiz. Değerli dostlar, sizler de muhabbetimize ortak olmak istiyorsanız ortak WhatsApp hattımıza güzel mesajlarınızı bekliyoruz. 0552 334 93 70.

Yüreği dayanmaz buna, kurban sana Yusuf'u. Seni sürgün ettiler uzaklara, kopardılar vuslatı yüreğimden. Söyleyin ey canlar, söyleyin o diyarlara. Kan akıyor ağlayan gözlerimden, kan akıyor ağlayan.

Muhabbetname'de birlikteliğimiz devam ediyor. Sıradaki eserimiz Şehit albümünden olacak. Diyarbakır'dan Abdullah Bey bizlerden Ya Rabbi Müslümana Jika ve Şiake seni istemişlerdi. Bu eseri sıraya bıraktık. Birazdan yer veriyoruz. Evet, mesajlarımız bir hayli birikti. Hemen birkaçını aktaralım. Mardin Mazıdağ'ından Elif Aksa Tuna adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm, ve aleyküm selam. Hayırlı yayınlar diliyorum demişler. Teşekkür ediyoruz. Güller Ağlar Olmuş eserini çalmanızı rica ediyorum. Eser Siz 9 Kardeş Radyo'nun tüm çalışan ve dinleyenlerine gelsin. Selam ve dua ile mesajlarını bitirmişler. Elif Aksa Hanım'a teşekkür ediyoruz. Maalesef bu eser arşivimizde mevcut değil. Sıradaki tüm güzel eserlerimiz bizden de kendisine armağanımız olsun. Mardin Mazıdağ'a kucak dolusu selamlarımızı gönderiyoruz. Adana'dan İzzettin Baykal adlı dinleyicimiz de bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı bereketli yayınlar olsun inşallah demişler. Teşekkür ediyoruz. İbrahim Tanrıkulu'ndan Vahdet eseri ricamdır. Eser sizlere, Yusufi Medrese'de bulunan azizlerimize. İzzettin Akbulut, Mehmet Yeter, İbrahim Çelik, Rıdvan Aksu, Hacı Gökhan Dağtekin, Yunus Emre, Ökkeş Hocama, Mustafa Fıstık, Adem Bilmez, Metin Kiraz, İbrahim Halil Çay, Abdullah Zengin abi, Mustafa Caymaz, İsa Yakak, Abdüsselam abilere, Ahmet abiye, Serhat abime, Ferhat Adem hocama, Nurullah hocama, Vuslat FM ailelerine ve diğer kardeş radyo çalışanlarına gelsin. Son olarak çocukların Bilal, Esra ve Ahmet Yasin'e gelsin. Allah'a emanet olun demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Osmaniye'den hayırlı yayınlar diliyorum demişler. Teşekkür ediyoruz. Selamun aleyküm diye başlamışlar. Ve aleyküm selam. Murat Belet'ten Sen Varsan Eser.

Rabbim sizlerden de razı olsun böyle programlar sunduğunuz için demişler cümlemizden inşallah. Şehit Metin ilahisini istiyorum sizlere ve Çare FM dinleyicilerine gelsin. Allah'a emanet olun diye bitirmişler. Teşekkür ediyoruz, sizler de Allah'a emanet olun. Mesajlarınızla devam edelim. Diyarbakır'dan Ümmü Muhammed Yusuf adlı dinleyicimiz de bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm, aleyküm selam. İstek parçamı ve diğer parçaları başta ortak radyolara, şehitlere ve ailelerine, muhacirlere ve ailelerine, Yusufilere ve ailelerine, çok değerli ve kıymetli dava arkadaşım eşime, oğlum Muhammed Yusuf'a, gelinim Mizgin'e ve çok sevdiğim biricik torunum Şehide Nur'a, ellerinden öperek kayınvalideme, ablalarıma ve ailelerine, abilerime ve ailelerine, kız kardeşim Nuriye'ye, bütün yeğenlerime, bütün mümin ve müminelere, mücahit ve mücahidelere, Filistinlilere, Gazzelilere, Yemen'e, Lübnan'a, İran'a, bütün şehitlere, bizi dinleyen bütün akrabalarıma ve sizlere gelsin ümmeti Muhammed'e armağan ediyorum, dua eder, dua bekleriz, Allah'a emanet olun diye bitirmişler mesajlarını. Dinleyicimize teşekkür ediyoruz ve bizlerden Servet Demirci'den Peygamber Efendimizle ilgili parçasını istiyorum. Size ve ailenize gelsin diye sonlandırmışlar mesajlarını. Dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İnşallah bu eseri sıraya bırakacağız. Mardin Mazıdağı'ndan Meryem Sena Tuna adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Mustafa'dan İslam Gelektu Şirin Eseni istiyorum. Filistin halkına, Hamas'a, Kudüs seriyelerine ve size gelsin. Selam ve duayla kalın. Tüm eserler Ürün ve Tuna ailesine gelsin demişler. Meryem Sena Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Son bir mesaj daha aktarıp güzel bir eser arası verelim. Adana'dan İzzet Bey bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Bilal Güler'den Ümmet Ehli Rahmet'e ilahisini istiyorum. Eser tüm Müslümanlara, Yusufi abilere, İzzettin Baykal, Serdar Özdemir, Mustafa Yıldırım, Mustafa Gülmez, Mehmet Cengiz, Muhammed Hatun Kaynak, İrfan Sincar, Celal Özdemir'e, Hikmet Şahin ve ortak yayında olan bütün kardeşlerime armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar, Allah'a emanet olun demişler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Değerli dostlar, sizler de muhabbetimize ortak olmak istiyorsanız 0552 334 93 70 numaradan güzel mesajlarınızı bekliyoruz. Yarın!

İslam Ümmeti'nin Sesi Aksu FM'desiniz. Muhabbetname'de birlikteliğimiz ortak yayınımızla devam ediyor. Sırada yine güzel bir eserimiz olacak. Murat Belet'ten Sen Varsan eserini dinleyeceğiz. Bu eseri bizlerden Osmaniye'den bir dinleyicimiz istemişti. Bir yaşına giren kızı Efnan Feyza için bu eseri yayınlamamızı istemişlerdi. İnşallah bizler de birazdan yer vereceğiz. Sümeyye Tari adlı dinleyicimiz de bizlerden Ölüm Var İnsanoğlu eserini istemişlerdi. Maalesef bu eseri arşivimizde bulamadık. Sıradaki tüm güzel eserlerimiz bizden kendilerine armağanımız oldu.

Diyarbakır'dan Zeynep Gizli adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm, ve aleyküm selam. Sizlerden Şehitler Kervanı 9'dan Şehit Ali Haydar Esen'i istiyorum. Sizden geçirdiğim zor dönemden dua istiyorum. Allah'ım razı olsun şimdiden demişler. İyilerin duası her daim sizlerle olsun inşallah. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Son olarak nasılsınız? İyisiniz inşallah demişler. Elhamdülillah. Rabbim daha iyisin.

Evet, devam ediyoruz. Esselamu aleyküm demişler. Ve aleyküm selam. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Ben Bilal Kahraman, Şanlıurfa'dan sizi dinliyorum. Sıradaki eseri, yeryüzünde ne kadar mümin ve mümine kardeşim varsa hepsine gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Şanlıurfa'ya selamlar. Diyarbakır'dan Abdullah Genç adlı dinleyicimiz de bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Murat Yaman'dan biz anlamadık ilahisini aileme ve bütün Müslümanlara armağan ediyorum. Son olarak hayırlı yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Malatya'dan Esra Pektaş adlı dinleyicimiz de bizlere ulaşmışlar. Hayırlı, bereketli, sağlıklı günler, iyi yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Diyarbakır'daki kardeşim Recep Karayiğit, abim Ramazan, kardeşim İbrahim için sıradaki parçayı çalarsanız sevinirim. Rabbime emanet olun. Sizleri çok seviyorum. Can parçam, kardeşlerim. Rabbime emanet olun demişler. Allah razı olsun Esra Hanım. Teşekkür ediyoruz. Rabbim sizleri sevdiklerinize kavuştursun inşallah.

değerli dostlar, güzel bir eser arası verelim. Murat Belet'ten Sen Varsan eserini dinleyelim. Dönüşünde inşallah buradayız.

Değerli gönül dostları, 9 Kardeş Radyo ile ortak yayınımız devam ediyor. Birbirinden güzel eserler dinlemeye devam ediyoruz. Sıradaki eserimiz Şehitler Kervanı 9'dan Şehit Ali Haydar eseri olacak. Diyarbakır'dan Zeynep Gizli Hanım bizlerden bu eser istemişlerdi. Birazdan yer veriyoruz. Gelen mesajlarımızla devam ediyoruz. Şanlıurfa'dan Seyfettin adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Batman'da çalışan Urfalı Hüseyin Altun ve ailesine Adem Sevgi'den Secdeden Gayri İlahisini hediye ediyorum demişler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. İnşallah bu eseri sıraya bırakacağız, birazdan yer vereceğiz. Şanlıurfa'ya kucak dolusu selamlarımızı gönderiyoruz. 9 Kardeş Radyo aracılığıyla bizi dinleyen tüm gönül dostlarımıza selam ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Diyarbakır'dan Munise Nurkaya adlı dinleyicimiz de bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Hayırlı yayınlar dilerim demişler. Teşekkür ediyoruz. Grup Mavera'dan çağın sonunda izilaysini anneme ve kardeşlerime armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.

0: Şanlıurfa'dan İrem Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm, ve aleyküm selam. Hayırlı programlar, hayırlı sabahlar demişler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Sizlerden Mustafa Sevim'den Severem Seni Ya Resulallah eseğini istiyorum. Bu eser şu an stajda beraber çalıştığım arkadaşıma, aileme ve sizlerle Aksi FM çalışan ve dinleyicilerine gelsin. Allah'a emanet olun demişler. Teşekkür ediyoruz. Sizler de Allah'a emanet olun. İstanbul'dan Fatma Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Allah sizi İslam yolundan ayırmasın. Bir ilahi isteyecektim Bilal Güler'den. Bütün dinleyenlere gelsin, Batman'daki aileme gelsin, anne ve babama gelsin demişler. Fatma Hanım'a da teşekkür ediyoruz. İstanbul'a selamlarımızı gönderiyoruz.
1: Merhem olur, derdine derman olur. Gel kurbanım, gel kurbanım, gel kurbanım.
0: Kayseri'den Havva Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz Havva Hanım. Sıradaki eseri abim Recep için istiyorum. Abicim seni çok seviyorum. Dualarım seninle. Zeynep ablamın da çok selamı var demişler. Allah'a emanet olun diye bitirmişler. Havva Hanım'a teşekkür ediyoruz. Sizler de Allah'a emanet olun. Rabbim sizleri sevdiklerinize kavuştursun. Son bir mesaj daha aktarıp güzel bir eser arası verelim. Malatya'dan Görkem Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Diyarbakır'daki dayım Recep Karayiğit'e selam olsun. Sıradaki eser dayılarıma gelsin. Seni çok özledim dayım. Recep, Ramazan dayım. Rabbime emanetsiniz. Allah'a emanet olun dayılarım. Sizi çok seviyorum demişler. Rabbim sevdiklerine kavuştursun inşallah. Evet değerli dostlar, ilk saatimizi geride bıraktık. Şu an saatlerimiz 11:06 göstermekte. İkinci saatimize güzel bir eserle devam ediyoruz. Zeynep Hanım'ın isteği Şehit Ali Haydar eseri olacak. Bu güzel eseri dinleyelim. Dönüşünde inşallah kaldığımız yerden devam edelim.

0: kurdun.
1: Rabbim tüm şehitlerimizin şehadetlerini kabul eylesin inşallah.
0: Gidelim.
1: Onları Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin inşallah. Çok güzel bir eser dinledik. Sıradaki eserimiz Murat Yaman'dan Biz Anlamadık eseri olacak. Diyarbakır'dan Abdullah Genç adlı dinleyicimiz bizlerden bu eseri istemişlerdi. Birazdan yer veriyoruz. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için iletişim bilgilerimizi bir kez daha aktarmak istiyorum. Ortak WhatsApp hattımız 0552 334 93 70 oğlu numaradan güzel mesajlarınızı bizlere gönderebilirsiniz. Mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Gaziantep'ten Mehmet Bulut adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı yayınlar inşallah demişler. Teşekkür ediyoruz. Fethi Ahmet Şeker'den anneme, seni, eşim ve çocuklarıma armağan ediyorum. Sizlerle Aksi FM'e selamlarımı iletiyorum. Allah'a emanet olun demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Yine güzel paylaşımda bulunmuşlar dinleyicimiz. Hemen yer verelim.

dünyadaki tek arzusu Hazreti Peygamber'i görmektir. Lakin annesi hasta ve amadır. Bu nedenle oğlunun kendisini bırakıp gitmesini istemese de anne gönlü daha fazla dayanamaz ve izin verir. Ancak bir isteği vardır. Eğer Medine'ye gidip de Peygamber Efendimiz'i bulamazsa beklemeden evine dönecektir. Yemen çöllerini aşıp Medine'ye gelen Veysel Karani, Peygamber Efendimiz'in evde olmadığını öğrenince çok üzülür. Sırf annesine verdiği sözü yerine getirmek için gözü yaşlı Yemen'deki Karen köyüne geri döner. O, Resulullah Efendimiz'i görmeden sevenlerin piri sayılmış, ana hakkı uğruna peygamber kapısından dönmüş ve o dönüşle aşıkların gönüllerinin sultanı olmuştur. Resulullah ise hasta döşeğinde Hazreti Ömer ve Hazreti Ali'den hırkasının Veysel Karani'ye verilmesini ister. Veysel Karani için bundan daha büyük bir saadet yoktur. 1500 yıllık bu kutsal emanet günümüzde Hırka-i Şerif Camii'nde sergilenmektedir. Evet, güzel paylaşımlarından ötürü dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bizler de Gaziantep'e selamlarımızı gönderiyoruz. Malatya'dan Fadime Tutal adlı dinleyicimiz de bizlere ulaşmışlar. Hayırlı yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Diyarbakır'da olan kardeşim Recep Karayiğit için sıradaki parçayı istiyorum. Ablan seni çok seviyor. Allah'a emanet ol. İçini ferah tut demişler. Dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.

Kastamonu'dan Gamze Şehitoğlu adlı dinleyicimiz de bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Bilal abiden herhangi bir eser istiyorum. Eser değerli babam Sabahattin Alkan'a, dava arkadaşlarına ve tüm Yusufilere gelsin. Ayrıca babaannem Bedri Alkan'a da buradan sevgi ve selamlarımla demişler. Allah yar ve yardımcınız olsun diye mesajlarını bitirmişler. Gamze Hanım'a teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Kayseri'den Ayşegül Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Şu anda Diyarbakır'da bulunan abim Recep ve rahmeti Muhammed'e intikal eden babam için Murat Belet'ten Aşkınla Yanmak ezgisini istiyorum. Bizlerle bir hadis-i şerif paylaşmışlar. Kim sabrederse Allah ona o gücü verir. Kim? Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir ikram verilmemiştir. Abim benim, sabır et, şükür et, seyret, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler demişler. Ayşegül Hanım'a da teşekkür ediyoruz Murat Belet'ten. Güzel bir eser dinlemiştik. Sıradaki eser kendilerine armağanımız olsun.

Esma Nur Kurt adlı dinleyicimiz de bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm, ve aleyküm selam. Öncelikle nasılsınız abla demişler. Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. İyi diyelim, iyi olalım. İnşallah sizler de iyisinizdir. Sıradaki eseri anneme, babama, yanımda bulunan iki nineme, yengem Birgül'e, dayılarıma, amcalarıma, İstanbul'da bulunan teyzelerime, halama, kuzenlerime gelsin. Allah'a emanet olun, selametle kalın. Allah İsrail'i yerle bir etsin. Amin. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Estaizu billahi, ey iman edenler, Allah'tan sakınınız ve doğru kimselerle beraber olunuz. Esma Nur Hanım'a teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sıradaki eserleriniz bizden de kendisine armağanımız olsun. Derdine derman olur gel kurban. Diyarbakır'dan Merve Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı yayınlar, sizleri severek takip ediyoruz demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bizlerden Yahay Esen'i istemişler. Siz değerli radyo ailesine, aileme ve tüm Müslümanlar annemine armağan ediyorum. Allah'a emanet olun diye mesajlarını bitirmişler. Merve Hanım'a da güzel mesajlarından ötürü teşekkür ediyoruz. Diyarbakır'a kucak dolusu selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Özellikle Merve Hanım'a.

Değerli dostlar, Muhabbetname'de birlikteliğimize devam ediyoruz. Grup Mavera'dan güzel bir eser dinledik. Sıradaki eserimiz Adem Sevgi'den, Secde'den Gayri eseri olacak. Şanlıurfa'dan Seyfettin Bey bizlerden bu eseri istemişlerdi. Birazdan yer veriyoruz. Gelen mesajlarımız var, hemen devam ediyoruz. Kastamonu'dan Ömer Faruk Şehitoğlu adlı dinleyicimiz de bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm abla demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Yayınlanacak tüm eserleri dedem Sabahattin Alkan armağan ediyorum. Dedeciğim seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol demişler. Kardeşimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Rabbim sevdiklerini kavuştursun inşallah. Evet, radyomuzun daimi dinleyicilerinden Safiye Bera Hanım da bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı yayınlar, hayırlı günler dilerim demişler. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki eserleri siz değerli Çare FM sunucularına, Aksi FM sunucularına ve Çare FM ailesine, Hamas mücahitlerine armağan ediyorum. Rabbim sizden razı olsun, yar ve yardımcınız olsun. Sesinize zeval vermesin inşallah. Selam ve dua ile kalın demişler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun güzel mesajlarınızdan ötürü. Ve her zaman olduğu gibi güzel paylaşımda bulunmuşlar. Seleften bir kimse şöyle demiştir. Annemin karnında bir cenindim. Öyle ki rızkım getirilir, ağzıma konulurdu. Nihayet büyüyüp Rabbimi tanıyınca zannım kötüleşti ve rızık kaygısına düştüm. Hal böyleyken benden daha kötü bir kul var mıdır? Bu güzel paylaşımlarından ötürü Safiye Bera Hanım'a teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sıradaki tüm güzel eserlerimiz bizden de kendisine armağanımız olsun. Bursa'dan Halide Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Sizden Kürtçe güzel ilahilerden bir tanesini istiyorum. İlahi aileme, siz değerli sunuculara gelsin. Ortak yayında olan bütün sunuculara, dinleyicilere. Düzce'den kuzenim Gurbet ve Bursa'dan Habibe ablama gelsin. Az önce Kürtçe bir ilahi dinlettiğiniz, adını öğrenebilir miyim demişler. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize, Allah razı olsun. Birçok eser dinlettik. Bulabilirsek dinleyicimize söyleyeceğiz inşallah. Bingöl'den Ayşe Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hasan Dursun'dan bir ilahi istiyorum. Şu an sizi eşimle beraber dinliyoruz. Bu eser eşime ve tüm dinleyenlere armağan olsun demişler. Ayşe Hanım'a teşekkür ediyoruz. Bingöl'e kucak dolusu selamlar. Batman'dan Süheyla Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Sizden Celalettin Ada'dan bir ilahi istiyorum. Eşime ve değerli bacılarıma, ortak radyo çalışan ve dinleyicilerine gelsin ve bizlerle Ali İmran suresinin 92. ayet-i kerime mealini paylaşmışlar. Hemen yer verelim. Estağfurullah. Sevdiğiniz şeylerden bir kısmını Allah yolunda harcamadıkça asla iyiliğe ulaşamazsınız. Açgözlülük ve cimrilik hastalığından kurtulup da servetinizi, sağlığınızı, canınızı Allah yolunda feda etmeye hazır olmadığınız sürece onun hoşnutluğuna ve cennetine asla ulaşamaz. Gerçek anlamda iyilik, erdemlilik sahibi olamazsınız. Öyleyse çok az demeyin, Allah yolunda harcayın. Unutmayın ki her ne kadar harcarsanız Allah hepsini bilmektedir. Bu güzel ayet-i kerime malini bizlere hatırlattığı için Süheyla Hanım'a teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Değerli dostlar, yavaş yavaş birlikteliğimizin sonlarına doğru da yaklaşıyoruz. Mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Hızlıca güzel bir eser arası veriyoruz. Adem Sevgi'den, Secde'den Gayrı.

Değerli gönül dostları, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Güzel bir eserle birlikteliğimizi noktalayacağız. Son eserimiz Bilal Güler'den olacak. Ümmet Ehli Rahmet eserini dinleyeceğiz. Bugün birkaç dinleyicimiz Bilal Güler'den farklı farklı eserler istemişlerdi. Adana'dan İzzet Bey bizlerden Ümmet Ehli Rahmet eserini istemişlerdi. İnşallah tüm dinleyicilerimiz için bu güzel eseri son eser olarak vereceğiz. Gelen son mesajlarımız var. Hemen hızlıca yer verelim. Kurbanım gel, kurbanım gel, kurbanım. Yaradan yare ol. İstanbul Sultan Gazi'den Kaside Çelebi adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Hayırlı yayınlarınız olsun inşallah demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sıradaki eseri Gazze'deki bütün Müslüman kardeşlerimize ve Batman halkına, özellikle eşim Ferdi ve çocuklarım Betül, Rümeysa, Şehadet, Büşra ve Yusuf'a armağan ediyorum. Allah'a emanet olun demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Kaside Hanım'a selamlarımızı gönderiyoruz. Son eserimiz bizden de kendisine ve sevdiklerine armağanımız olsun. Evet, devam ediyoruz. Kastamonu Devrekani ilçesinden sizleri dinliyorum demişler. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Sizlerden Şehadet Yolunun Farkında Mısın parçasını istiyorum. Eseri eşime, çocuklarıma armağan ediyorum. Ve sizleri dinleyen herkese armağan ediyorum demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sabır şükür özümüz, tatlı dildir hep sözümüz. Şanlıurfa Akçakale'den Halil Yılmaz adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar ve aleyküm selam. Sıradaki parçayı annem, babam ve hamur kesen medresesine armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Tekrardan hayırlı yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Mardin'den selamlar demişler. Ve aleyküm selam. Hayırlı bereketli yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Mardin Umut Kervanı yarın yetim ve muhtaç aileler için Mardin merkezde 4 günlük kermes yapacaktı. İnşallah duyarlı bütün halkımızı kermese bekleriz demişler. Dinleyicimiz güzel bir duyuruda bulunmuşlar. Mardin'de bulunan tüm kardeşlerimizi bu güzel kermese bizler de davet edelim. Diyarbakır Pembeviran Köyü'nden Ahsen Kınay adlı dinleyicimiz de selamun aleyküm ve aleyküm selam. Sıradaki bütün eserleri ilk olarak yanımda bulunan ninem Fatime, ninem Halide'ye, hicreti olan dedelerim Şeyh Muz, İsmail, amcalarım Ramazan, Kemalettin, Necmettin, son olarak Edirne'de olan nenem Meryem, Didem Bayram, dayılarım İlyas, Seyful İslam armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile mesajlarını bitirmişler. Ahsen Hanım'a teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Mardin Mazı Dağı'ndan Ebu Bekir Tuna adlı dinleyicimiz de bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Maher Zahin'den Ey Gafuru Rahim ilahisini istiyorum. Bu eseri bütün dinleyicilere armağan ediyorum demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Maalesef programımızın sonuna geldiğimiz için son eserimiz bizlerden sizlere armağan olsun. Adana'dan Alaaddin Bey bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı yayınlar diliyorum demişler. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki eseri Mehmet Yeter'e, Gergerli Yasin abiye, Yusuf Yosun Kaya, Emre Yavuz, Velid Demir abiye, Mehmet Cengiz abiye, Gazze şehitlerine, Yusuf abilere, muhacirlere, Salih Yıldırım abiye, Abdullah Zengin hocama, bütün kardeş radyo dinleyicilerine ve sizlere gelsin, selam ve duayla kalın demişler. Dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.

Hizbanur Şanlı adlı dinleyicimiz de bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sıradaki güzel eseri gurbette bulunan dedeme gelsin. Hürmetle ve hasretle ellerinden öperim. Nenemin sonuçları elhamdülillah temiz çıktı. Bizi merak etmeyin. Elhamdülillah hepimiz iyiyiz. Şanlı ailesine ve sıradaki eseri şu an radyoyu dinleyen herkese gelsin. Özellikle Fatma abla ve çocuklarına gelsin. Selam ve dua ile kalın demişler. İzbanur Hanım'a da güzel mesajlarından ötürü teşekkür ediyoruz. Rabbim ninesine Şafi ismiyle şifa versin inşallah. Ve bütün hastalara şifa versin inşallah. Allah sevdiklerine kavuştursun. Evet değerli dostlar, mesaj kutumu kontrol ediyorum. Aktarmadığım bir mesaj kalmadı. Bugün de güzel mesajlarıyla programımıza renk katan tüm dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Eserlerine yer veremediğimiz dinleyicilerimiz haklarını helal etsinler. Sürçülisan ettiysek affola. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek duası ile şimdilik hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmet.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Çağrı efendim.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Çağrı efendim.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Çağrı efendim.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Çağrı efendim. Gönüllere akan ses.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plisse, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 630 75-77-61. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
2: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi, P Blok, Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Akas Gayrimenkul. Daire, dükkan ve arsa yatırımlarında profesyonel danışmanlık sunar. Güven, tecrübe ve doğru yönlendirmeyle kazandıran yatırımlar için Akas Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev ve dükkanı bizimle bulmanın mutluluğunu yaşayın. Akas Gayrimenkul, Fırat Mahallesi, Baba Tahir Caddesi, Şehir Hastanesi, 7 İklim Koleji yanı Kayapınar, Diyarbakır. İletişim numaraları 0539 617 çift 050 0507 852 92 34. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
3: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
1: Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu Emek Caddesi Ali Nazlı Apartmanı 6 Bağlar Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 5821.
0: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 93 72.
4: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
5: Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık.
6: Oto ön göğüs perişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat oto döşeme ve oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
1: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
7: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
1: Zana Oto Elektrik olarak 20 yılı aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862.
8: Ahsen Yapı PVC. Alüminyum, pimapen, sineklik, PVC, pencere, kapı, çelik kapı ve benzeri diğer ürünleriyle Güneydoğu'nun incisi haline gelen Ahsen Yapı artık Türkiye ve dünya geneline de hizmet vermektedir. Ahsen Yapı. Ahsen Yapı. Huzur Evleri Mahallesi, Sanayi Caddesi, 28. Sokak, No 37. Telefon 0538 938 2125. Ahsen Yapı PVC. Mükemmel bir hizmetin daha iyi bir vizyonu.
9: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0, 0533 613 3134.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Çağrı FM.
12: Ali Küçük Hoca ile tefsir sohbetleri başlıyor.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد والصلاة نور namaz nurdur. Sevgili Peygamberimiz bir başka hadislerinde buyururlar ki namaz gözümün nurudur. İkisi de hemen birbirinin aynısı. Namaz gözümün nurudur diyor Peygamber Efendimiz. Çünkü namaz kişinin bakış açısını düzeltir. Namaz kişinin gözünün önündeki perdeyi kaldırır. Çünkü namaz Allah'la beraber oluştur. Namaz Allah'tan mesaj alıştır. Biz namazla Allah'tan mesaj alıyoruz. Okuduğumuz sureleri kafamızda canlı tutuyor. Namaz sonrası hayatımızda o ayetler, o sureler bizim önümüzü aydınlatıyor. Öyleyse namaz bizim gözümüzün nurudur. Zeynep Gazali uzun yıllar zindanda kalmış. Yayınlanmış eserleri de var. Eserlerinin birisinde diyor ki Allah'a yemin ederim ki beni zindanda namaz kurtardı diyor. Zindanda o kadar işkence görmüş ki işkenceden döndükten sonra namaza duruyordum. Namazda sağıma selam veriyordum. Allah Allah, kim var sağımda ki ben selam veriyorum? Ha, anladım ki sağımda melekler var, ben yalnız değilim. Soluma selam veriyorum, solumda melekler var, ben yalnız değilim. Tarihin derinliklerinden bu yana ben peygamberlerle birlikteyim, ben Müslümanlarla birlikteyim, ben meleklerin safındayım, ben meleklerin desteğindeyim, ben Allah desteğindeyim, anladım ve namaz beni zindanda o kadar işkencelerden kurtardı diyor. Eğer namaz olmasaydı ben o işkencelere dayanmam mümkün değildi diyor. Namaz Allah'la iletişimdir. Namaz bir kişinin güç kaynağıyla ilişki içine, iletişim içine girmesidir. Evet, namaz bir nurdur ama Allah'ın istediği ve Resulullah'ın örneklediği namaz bir nurdur. Söyleyin Allah için, biz namazı niçin kılıyoruz? Allah emretti diye. Peki Allah'ın emrettiğini nereden öğrendik? Peygamber söyledi diye. Aracı peygamber. Öyleyse kıldığımız namaz peygamberin namazı gibi olmalı. Çünkü Peygamber Efendimiz buyurur ki sallu kema ra'aytumuni usalli. Ben nasıl namaz kılıyorsam siz de öylece kılın diyor Peygamberimiz. O nereden öğrendi? Cebrail'den. Cebrail'den öğrendiği namazı döndü, biz ümmetine öğretti sevgili Peygamberimiz. Öyleyse herkes bir daha düşünsün. Acaba bizim namazlarımız gerçekten Peygamberin namazına benziyor mu? Mesela bizim tekbirlerimiz, Allahu Ekber dememiz Peygamberin namazının tekbirine benziyor mu? Biz Allahu Ekber diyoruz, en büyük Allah diyoruz, 5 dakika sonra en büyük Galatasaray, en büyük Beşiktaş, en büyük Konyaspor. Ne oldu? Ne oldu? Az evvelki sözü bozduk. Namazda Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyoruz, İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in diyoruz, ancak sana kulluk eder, yardımı da sadece senden bekleriz diyoruz. Arkasından falan tekkeden, filan türbeden, filan kişiden yardım istemeye kalkıyoruz. Ne oldu? Allah'a verdiğimiz sözü bozduk. Bizim namazlarımızın kıraati peygamberin namazının kıraatine benzemiyor. Bizim namazlarımızın kıyamı peygamber aleyhisselamın namazlarının kıyamına benzemiyor. Bizim namazlarımızın secdesi peygamber efendimizin namazının secdesine benzemiyor. Öyleyse ona benzemek, ona benzetmek zorundayız. Yani bir kimsenin namazıyla hayatı doğru orantılıysa o kişi namazı ikame ediyor demektir. Ama bir kişinin namazıyla hayatı doğru orantılı değilse Allah korusun, Yahudi ve Hristiyanların yaptığı gibi rükûsuz, secdesiz bir ibadet icra ediyoruz. Yani hayatımıza karışmayan, hayatımızda etkili olmayan bir namaz kılıyoruz demektir ki bu namazı ikame anlamına gelmeyecek. Belki namazı salla yapmak, sallamak anlamına gelecektir Allah korusun. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de ay için nur ifadesini, güneş için de sirac ifadesini kullanıyor. Nur şu anlama gelir, ayın ışığı kendisinden değil, ay güneşten aldığı ışığı dünyamıza yansıtır. Ayın ışığı kendisinden değil, namaz da nurdur diyor Peygamberimiz. Ha, namazın ışığı da nur oluşu da kendisinden değil, dinden, İslam'dan, Allah'tan, okunan ayetlerden, okunan surelerden kaynaklanır. Öyleyse namazda ne dediğimizi, ne söylediğimizi, ne okuduğumuzu bilerek bir namaz kılalım. Böylece namaz bizim yolumuzu aydınlatan bir nur olsun inşallah. وَالصَّدَقَةُ بُرْحَانٌ Devam ediyor Peygamberimiz. Sadaka burhandır. Sadaka delildir. Sadaka nedir? Sadaka hem farz olan zekatı hem de nafile olan infakı, sadakaları içine alan bir kavramdır. Kur'an-ı Kerim'de innemas sadakatu lil fukara ayeti zekatı anlatır. Öyleyse sadaka deyince hem farz olan zekatı hem de nafile olan infakları, sadakaları anlıyoruz. Sadaka aslında tasdik kökünden gelir. Sadaka tasdik kökünden gelir. O da şu anlama gelir. İmanın tasdiki, imanın ispatı, imanın eylemi. Bakın ben cebimdeki, kasamdaki, kesemdeki paranın tümünün Allah'a ait olduğunu kabullendim mi? O konunun müminiyim. İman ettim ama cebimdeki, kasamdaki, kesemdeki parayı Allah'ın muhtaç kullarıyla paylaşmaya yöneldim mi? İşte bu benim az evvelki imanımın ispatı, imanımın eylemi oluyor. Hani ateş yanmayan yerden duman tütmez diye bir söz var ya, bir yerde duman varsa orada ateşin varlığının delilidir, o burhanıdır. Eğer bir kişi de sadaka veriyorsa, yani paylaşmadan yana bir tavır alıyorsa, bu o kişinin imanının deliliymiş, imanının ispatıymış, imanının tasdikiymiş, imanının sadakatiymiş. İşte bakın Peygamber Efendimiz son derece açık ve net bir biçimde buyurur ki وَالصَّدَقَةُ بُرْحَانٌ Sadaka bir burhandır, sadaka bir delildir. Emri bil maruf sadakadır. Nehyi anil münker sadakadır. Bir Müslümanın yüzüne gülü vermek sadakadır. Bir Müslümana selam vermek sadakadır. Bir Müslümanın yükünü binitine yüklemesi konusunda ona yardım etmek sadakadır. Müslümanlara zarar veren yoldan bir dikeni, bir engeli kaldırmak sadakadır. Evet, sadaka burhandır, delildir. Bir kişinin mülkünün sahibinin Allah olduğuna imanının ispatıdır, delilidir. Ve sabru ziyaun, sabır da bir ziyadır, sabır da bir ışıktır. Sabır sahibi için bir ışıktır. Kitabımızda Rabbimiz vestaînu bis sabri ve salati buyurur. Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Çünkü sabır bir ışıktır, sabır bir ziyadır. Peki sabır nedir? Sabır bıkmamak ve usanmamaktır. 10 yıldır namaz kılıyorum, yeter artık dememektir sabır. 20 yıldır oruç tutuyorum, yeter artık dememektir sabır. 30 yıldır içki içmiyorum, yeter artık dememektir sabır. Emirleri icra, nehirlerden de içtinap konusunda dirençtir, dayanmadır sabır. Ya da bir başka tanımıyla sabır, Allah'ın bizi dilediği gibi imtihan edeceğine imandır. Buna sabır denir. Allah'ın bizi dilediği gibi imtihan edeceğine iman sabırdır. Bakın şu anda tüm yeryüzü alabildiğine bir imtihan salonu. Eğer şu anda yeryüzünde 6 milyar insan varsa 6 milyar insan da imtihandadır ama bir bakın herkesin imtihan sorusu farklıdır. Kimisine 5 tane kız çocuğu vermiş Allah, hiç erkek evladı vermemiş, onu öyle imtihan ediyor. Kimisini geçimsiz bir kadınla, kimisini çekilmez bir kocayla, kimisini zalim bir patronla, kimisini bir çadırla imtihan ediyor, kimisini bir villayla, bir köşkle imtihan ediyor. Yani herkesin imtihan sorusu farklı. İşte Allah tarafından bize tahsis edilen imtihan sorularına hoş bakıp onlara itiraz etmemek sabırdır. Allah'a yol göstermeye kalkışmayacağız. Allah'a akıl vermeye kalkışmayacağız. Ya Rabbi, ben erkek olarak gelmek isterdim dünyaya. Niye beni kadın olarak getirdin? Ya Rabbi, beni niye esmer yarattın, simsiyah? Ben beyaz tenli olmak istiyordum. İtiraz hakkımız yoktur. Ya Rabbi, neden beni kısa boylu yarattın? Ben uzun boylu olmak istiyordum. Hayır, hayır. İmtihan sorularını belirleme yetkisi Allah'a aittir. İşte Allah tarafından bize tahsis edilen imtihan sorularına hoş bakmak, itiraz etmemek sabırdır. Bir de sabır, her şart altında Allah'a kulluğu sürdürmektir. Fakirken de kul, zenginken de. Hastayken de kul, sağlıklıyken de, hapisteyken de kul, hür iken de. Yani her şart altında Allah'a kulluğu sürdürmektir sabır. Bir başka anlamıyla bela ve musibetler karşısında kulluk tavrını değiştirmemektir sabır. Bela ve musibetler anında kulluk tavrını değiştirmemek. Bakın Arapçada bela, iptila, imtihan anlamına, bir kulun başına gelen her şeye bela denir. Ama Türkçe'de bela deyince insanın başına gelen kötü şeyler anlaşılır. Türkçedeki bela ile Arapçadaki bela farklı. Musibet de öyle. Musibet isabet eden şey demek. Arapçada isabet eden şey. Kulun başına gelen iyi kötü her şeye musibet denir. Ama Türkçe'de musibet deyince insanın başına gelen kötü şeyler akla gelir. Öyle değil. Bakın çocuğumuz öldüğü zaman biz onun bela olduğunu kabul ediyoruz ama bir çocuğumuz dünyaya geldiği zaman onu bela kabul etmiyoruz. Halbuki çocuk ölünce dosya kapandı. Allah o konuda bizden hesap sormayacak ama yeni bir çocuğumuz dünyaya geldi mi yeni bir dosya açıldı. Oradan Allah bizi imtihana çekecek, hesaba çekecek. Hangisi daha zor? İkincisi daha zor. Dükkanımız yandı. Bunu bela kabul ediyoruz ama ikinci bir dükkanı alınca bunu bela kabul etmiyoruz. Halbuki dükkan yanınca hesap bitti, dosya kapandı. Allah oradan bize soru sormayacak ama ikinci bir dükkana ulaştığımız zaman yeni bir dosya açıldı, yeni bir imtihan alanı açıldı. Allah bizi oradan da hesaba çekecek. Hangisi tehlikeli? Bakın Allah bazen alarak imtihan eder, bazen de vererek imtihan eder. Allah'ın alarak imtihan etmesi vererek imtihan etmesinden daha kolaydır. Çünkü aldıkça kişi acizliğini anlar. Ya Rabbi sen büyüksün diye Allah'a yönelir ama verdikçe şımarır. Verilenleri kendisinden bilir. Cebine para girmeye başladı mı gicişmeyen yerlerini de kaşımaya kalkar. Ne tür haramlara uzandığını Allah bilir. Öyleyse Allah'ın alarak imtihan etmesi vererek imtihan etmesinden daha kolaydır. İşte bela ve musibetler karşısında bir kişinin sabretmesi sabırdır. Devam ediyor Peygamber Efendimiz. وَالْقُرْآنُ حُجَّتُنْ لَكَ اَوْ عَلَيْكَ Kur'an senin lehinde ve aleyhinde bir delildir, bir hüccettir. Allah Allah. Gerçekten çok enteresan bir bölüm. وَالْقُرْآنُ حُجَّتُنْ لَكَ اَوْ عَلَيْكَ Kur'an senin lehinde yahut aleyhinde bir şahittir, bir hüccettir, bir delildir. Nasıl anlayacağız bunu? Peygamber Efendimizin bir başka hadisini yardıma çağıralım. O hadisle birlikte bu bölümü anlamaya çalışalım. Buyurur ki Peygamberimiz, Kur'an'ı çok okuyun. Çünkü o kıyamet günü sahibine şefaatçi olarak gelir. Bilhassa iki Zehra'yı çokça okuyun. Zehra Arapça'da çiçek demektir. Zehraveyn de iki çiçek anlamına Bakara ve Ali İmran surelerine Peygamber Efendimiz Zehraveyn der. Bu iki sureyi çokça okuyun. Çünkü o iki sure yarın kıyamet günü iki bulut gibi gelecek ya da iki kuş sürüsü gibi gelecek. Kendisini çokça okuyan kişiyi cennete sürükleyip götürecek. Allah Allah. Kur'an kişinin lehinde ya da aleyhinde şahittir. İbni Mesud Efendimiz de der ki Kur'an'ı çok okuyun. Çokça Kur'an eskitin. Çünkü eskittiğiniz her bir Kur'an yarın sizin lehinizde şahitlik yapacak. Ya Rabbi bu benimle çok ilgilendi. Bunu bana bağışla. Bunu cennete ver ya Rabbi diyecekmiş. Ben bazen soruyorum Müslümanlara kaç Kur'an eskittiniz bugüne kadar? Mümkün değil. Zaten orada asılı duvarda lazım oldukça indirir. Şöyle mübarek gecelerde teberrüken birkaç sayfa okur geçeriz. Yani sürekli yanımızda, cebimizde, yastığımızın ucunda, yatağımızın başında, soframızın başında sürekli okumuyoruz ki Kur'an eskitelim. Sahabe bir ömürde 3-5 tane Kur'an eskitirmiş. Eskittiği Kur'anlar da yarın ona şahitlik yapacak, onu cennete götürecek, ona şefaatte bulunacakmış. İşte Peygamber Aleyhisselam'ın hadisi son derece açık ve net. وَالْقُرْآنُ حُجَّتٌ لَكَ اَوْ عَلَيْكَ Kur'an senin aleyhinde yahut lehinde bir hüccettir, bir delildir. Demek ki ben Kur'an'a inanıyorum demek yetmiyor. Benim de Kur'an'ım var. Ben de kitap ehliyim. Ben kitapsız değilim ki. Ben de Kur'an'a inanıyorum demek yetmiyor. Kur'an insanın ciğerini ortaya koyar. Kur'an insanın çapını ortaya koyar. Onun için insanlar Kur'an'la ölçülmekten kaçıyorlar. İnsanlar Ali'ye Veli'ye göre ölçülmek istiyorlar. Ali'ye Veli'ye göre yani insanlara göre ölçülünce de ölçü kayboluyor. Diyor ki insanlar efendim ben kapitalistim, ben komünistim, ben sosyalistim, ben sosyal demokratım, ben liberalım, ben laikim. Öyle diyorlar. Bakın onlara göre ölçülünce tamam ölçü zaten kaybolup gidiyor da Kur'an'a göre ölçüldüğümüz zaman Kur'an o kişiye ya mümin diyecek, ya kafir diyecek, ya müşrik diyecek, ya da münafık diyecek. O zaman cifesi açığa çıkacağı için, bağırsağı açığa çıkacağı için insanlar Kur'an'la ölçülmekten kaçıyorlar. Hep Ali'ye Veli'ye göre, beşeri sistemlere göre ölçülmek istiyorlar. Öyle değil. Bakın, Kur'an senin lehinde ve aleyhinde yarın delil olacaktır. Kur'an'ın hayatta varlık sebebini bilmeyen, düğünlerde, derneklerde teberrüken okuyan ve de Kur'an'ın içeriğinden habersiz bir hayat yaşayan kişilere Kur'an onların aleyhinde bir delil olacak, aleyhinde bir hüccet olacak. Ama Kur'an'ı anlayan, Kur'an'ın yeryüzündeki varlık sebebini bilen ben bununla hayatımı düzenlemek zorundayım. Ben Kur'an'la hayatıma çeki düzen vermek zorundayım. Ben bu kitabı tanımak zorundayım diye kitabı öğrenmeye çalışan, kitabın ayetleri üstünde kafa yoran kimseler için kitap lehde şahit olacak. Kur'an'ı bilip de onunla amel etmeyen kimsenin aleyhinde Kur'an delil olacak veya bildiği Kur'an'ı insanlara anlatmayan, en az benim kadar insanlar da Kur'an'ı tanısın diye bir çabanın içine girmeyen kimselerin aleyhinde bir delil olacak Kur'an, ama Kur'an'ı bilip onunla amel eden, çevresine Kur'an'ı anlatmaya çalışan, en az benim kadar insanlar bu ayetleri tanısın diye bir çabanın içine giren insanların da lehinde Kur'an şahit olacak. Kur'an'ı sünnetsiz, Resulullah'tan bağımsız, salt aklıyla anlamaya çalışan kimselerin aleyhinde bir delil olurken Kur'an, onu sünnetle, peygamberin anlayışıyla, sahabenin anlayışıyla anlamaya çalışan kişinin de lehinde bir delil olacak Kur'an. Kur'an'ı Kelamullah'ın tecellisi olarak Kur'an mantığı içinde, yani Kur'an'ın teslimiyet mantığı içinde Kur'an'a başvuran kimseler için Kur'an lehde bir delil olurken, teslimiyet mantığının dışında Kur'an'a başvuran kimseler için de Kur'an aleyhde bir şahit, aleyhde bir delil olacak. Şunu demek istedim. Mesela kimi insanlar inançlarını Kur'an dışı kaynaklarla belirliyorlar. Mesela inancını tasavvuf kitaplarında belirliyor kimi Müslümanlar. Belirledikleri o inanca delil bulmak için Kur'an'a yöneliyorlar. Bu batıl bir yaklaşımdır Kur'an'a. Böyle bir yaklaşım batıldır. Yani Kur'an'ı kendilerine uydurmaya çalışırlar. Halbuki kendilerini Kur'an'a uydurmak zorunda Müslümanlar. Yani tüm öncelikli bilgilerimizi atarak Kur'an'a başvuracağız. Teslimiyet mantığıyla ne demişse doğrudur diyeceğiz. İyi ama ya Rabbi ben şöyle öğrenmiştim. İyi ama ya Rabbi ben şöyle bilmiştim. Yo, bırak onları. İşte Kur'an'a böyle bir teslimiyet mantığıyla yaklaşan kimselerin Kur'an lehinde hüccet olacak, delil olacak. Son bölümü de okuyup inşallah bitireyim. Hadisin son bölümünde de bakın sevgili peygamberimiz şöyle buyurur. Kullun nasi, bütün insanlar, yagdu febâi'un nefsehu femu'tikuha ev mubikuha. Her insan hayata atılır. Sabahleyin herkes evinden çıkıp hayata atılır. Kimileri kendi nefsini satın alıp Allah'a kullukla özgürleştirip cennete ipotekler, kendisini cehennemden azat eder. Kimileri de dünyanın pisliğine, dünyanın muzahrafatına gömer, kendisini helak eder, kendisini cehenneme ipotekler. Ya Rabbi sen bizi koru. Ya Rabbi sen bizi koru. Değerini sıfıra indirir. Demek ki kimileri sabahleyin işe atılıyor, dünyaya atılıyor, pazara çıkıyor.
1: kendisini Allah'a kullukla özgürleştiriyor, cehennemden azat ediyor, cennete ipotekliyor ama kimileri de dünyanın muzahrafatına, dünyanın pisliğine gömüyor kendisini, değerini sıfıra indiriyor, kendisini cehenneme ipotekliyor, kendisini helak ediyor. Ya Rabbi, kendisini helak edenlerden etme bizi. Kendisini satın alıp sana kullukla özgürleşen kullarından et ya Rabbi. Baştan sona hadisi bir daha okuyup inşallah son vereyim. Dedi ki Peygamberimiz, Et-tuhuru şatrul iman. Temizlik imanın ya da namazın yarısıdır. Velhamdülillahi temle'ul mizan. Elhamdülillah sözü sevap bakımından mizanı dolduran bir sözdür. Ve subhanallahi velhamdülillahi temle'ani ev temle'u ma beyne semai vel ard. Subhanallah velhamdülillah sözü gökle yer arasını dolduracak büyüklükte, değerde bir sözdür. Ve salatu nurun, namaz nurdur. Ve sadakatu burhanun, sadaka imanın delilidir, burhanıdır. Ve sabru ziyaun, sabır bir ışıktır. Vel Kur'anu hüccetun leke ev aleyke, Kur'an senin lehinde ya da aleyhinde bir hüccettir, bir delildir. Kullun nasi yavdu, herkes pazara çıkar, kendini pazara çıkarır. Sabahleyin herkes dünyaya atılır. Kimileri kendisini satın alıp cehennemden, ateşten azat edip cennete ipotekler. Kimileri de dünyanın pisliğine, dünyanın muzahrafatına kendisini gömüp kendi kendini helak eder. Böylece Peygamber Efendimizin bir hadisini daha tanıdık. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin.
2: Ali Küçük Hoca ile tefsir sohbetleri sona erdi.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Çağrı FM.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Çağrı FM.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Çağrı FM.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: والصلاة القائم آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Vakit öğle, gün ortası, dünya telaşındasın, işler yoğun, yarım kalmış ne kadar iş var. Sanki sensiz yürümüyor hiçbir şey, sanki sen olmasan işler hep yarım kalacak, belki hiç başlamayacak. Ne kadar çok vazgeçilmezin var ve ne kadar da vazgeçilmezsin. Oysa dünya seni pek umursamıyor. Sessizce akıp gitmede sonsuz uzayda. Vakit öyle. Güneş göğün en yüksek noktasında. Tıpkı gençliğin gibi. Şimdi gün de bir delikanlı. Heyecanlı ve telaşlı. Sanki hiç bitmeyecekmiş gibi. Hiç akşam olmayacakmış gibi. Halbuki güneş asıl şimdi batmaya başladı. Zirveye erişen herkes gibi o da alçalmaya başladı. Akşama doğru akmaya başladı. Unutma ki senin ömrünün zevali de gençliğinde başlıyor. Bilesin ki gün akşamlıdır. Bilirsin ki yazın sonu hazandır. Vakit öyle. O kadar gürültü var ki ortalıkta, kalbinin sesini duyamıyorsun bile. Ruhunun sonsuza uzanan emellerine kör olmak üzeresin. Telaşlarının arasından sıyrıl. Ruhuna yer ayır. Ebedi sükunete hazırla kendini. Kalbini sonsuzluğa bitiştir. Alnını secdeye değdir. Vakit öyle. Şimdi öğle namazı vakti.
2: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakk'ın Sesi Çağrı FM.

Biz öyle bir topluluk gördük ki az konuşur, çok iş yaparlardı. Şimdiki insanlarsa az amel ediyor fakat çok konuşuyorlar. Hasan Basri rahmetullahi aleyh. İlim denizinden damla damla.

Cennette duran bir adamın ağlaması ne kadar garip ise, dünyada henüz gideceği yeri bilmeyen kimsenin gülmesi de o nispette şaşılacak şeydir. Muhammed bin Vasi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler Sigorta sunar.
2: Selamun aleyküm Emin abi.
1: Aleyküm selam Naif abi.
2: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
1: Olmaz olur mu?
2: Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin.
1: Fiyatlar nasıl?
2: Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın.
1: DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
2: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz.
1: Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
3: Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimiz de otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim ve Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
3: Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 00.
5: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar Sitesi, P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
3: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 29 28 0530 621 57 51. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 45 34. Feza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası, Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle bir ilk. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feyza Altdire Çarşaf. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
0: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
6: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082. 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
3: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Çağrı FM.
9: Çağrı FM Haber.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm değerli izleyenler. Günün içinden bülteniyle karşınızdayız. Bültenimize İran gündemiyle başlıyoruz. ABD'nin Körfez'deki sözde özgürlük projesi sadece bir gün sürdü. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere ABD donanmasının eşlik etmesini sağlayan özgürlük projesinin durdurulduğunu açıkladı. Trump, başarısızlığını örtbas etmek için İran'la nihai bir anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme olduğu için bu kararı aldıklarını ileri sürdü.
11: ABD Başkanı Donald Trump, ateşkesin bozulması endişesi sonrası yine geri adım attı. Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere ABD donanmasının eşlik etmesini sağlayan sözde özgürlük projesinin durdurulduğunu açıkladı. Trump, Pakistan ve diğer ülkelerin talebi üzerine İran temsilcileriyle tam ve nihai bir anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme kaydedilmiş olması dolayısıyla abluka tam olarak yürürlükte kalmakla birlikte anlaşmanın nihai hale getirilip imzalanıp imzalanamayacağını görmek için özgürlük projesinin kısa bir süreliğine durdurulmasına karşılıklı olarak karar verdik ifadelerini kullandı. Amerikan basını Trump'ın özgürlük projesini ve bu kararı kısa sürede askıya almasını eleştirdi. Ortak görüş, Trump'ın projenin başarısızlığı nedeniyle böyle bir karar aldığı yönünde. The New York Times gazetesi Trump'ın ani bir U dönüşü yaptığını yazdı. Axios haber sitesi, özgürlük projesinin Hürmüz Boğazı'nda saldırıların yeniden başlamasına yol açtığını hatırlatırken, CNN ise projenin yeni onaylandığına ve günler sonra iptaline dikkat çekti. Yarı resmi teslim haber ajansı ise konuya ilişkin haberini Trump geri adım attı. Sözde özgürlük projesi durduruldu başlığıyla verdi. Trump'ın özgürlük projesinin askıya alındığını duyurmasının, ABD'nin Hürmüz Boğazı sorunuyla başa çıkmadaki başarısızlıklarının devamı niteliğinde bir adım olarak değerlendirildiği haberde, Trump planının başarısızlığını bir şekilde örtbas etmeye çalışırken, her zamanki yanlış iddialarını bir araya getirdiği ifadesine yer verildi. Yarı resmi Fars haber ajansı da Trump'ın açıklamasına ilişkin, Trump özgürlük projesini durdurarak bir daha geri adım attı başlığını kullandı. Haberde, Trump'ın planı geçici olarak durdurma açıklaması, İran'dan yapılan kesin uyarılar karşısında verilmiş bir karar olarak yorumlandı.
10: Trump'ın sözde özgürlük projesi fiyaskoyla sonuçlanınca bu durumdan petrol piyasaları olumlu etkilendi. Petrol fiyatları geriledi. Batı Texas Orta Ham petrol vadeli işlemleri varil başına 100 dolar seviyesine kadar geri çekildi.
11: Washington, Tahran geriliminin tırmanmasıyla artan petrol fiyatları ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının ardından geriledi. İran'ın Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişlerini kapatmasına karşı ABD donanması ticari gemilere savaş gemileriyle eşlik edeceği özgürlük projesini duyurmuştu. Proje bir gün içinde Trump'ın geri adım atmasıyla askıya alındı. Trump, projenin İran'la anlaşmanın imzalanıp imzalanmayacağı görülene kadar kısa süreliğine askıya alınmasına karar verdik. Hürmüz Boğazı ablukası tüm gücümüzle devam ediyor ifadelerine yer verdi. Trump'ın projeyi açıklamasının ardından petrol fiyatı 110 doların üzerine çıkmıştı. Özgürlük projesinin durdurulduğunun açıklamasından sonra Brent petrol fiyatı düşüşe geçti. Batı Texas Orta Ham petrol vadeli işlemleri varil başına 100 dolar seviyesine geriledi. Türkiye'nin de kullandığı Brent petrol ise pazartesi günü 114 dolara kadar çıkarken son açıklamaların ardından 108 dolar seviyelerinde bulunuyor.
10: Evet, devam ediyoruz. ABD'li muhalif senatör Bernie Sanders, İran, Lübnan ve Körfez ülkelerindeki can kayıplarına dikkat çekti. Sanders, Trump'la Netanyahu'ya bitmek bilmeyen savaşlar yürütüyorlar artık yeter sözleriyle tepki gösterdi.
11: Dünya ABD Başkanı Donald Trump ve Siyonist işgal rejimi sözde Başbakanı Benjamin Netanyahu isimli iki ruh hastasının zulmü altında en büyük insanlık vahşetini yaşıyor. Soykırımın ruh ikizleri olan Trump ve Netanyahu'nun savaş yanlısı tutumlarına ABD'li bağımsız Vermont senatörü Bernie Sanders'ten tepki geldi. ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımında Sanders, İran'da 3.375 kişinin katledildiğini, 26.500 kişinin yaralandığını belirtti. Lübnan'da ise 2.702 kişinin hayatını kaybettiğini ve 8.311 kişinin yaralandığını ifade eden Sanders, Körfez ülkelerinde 28 kişinin öldüğünü ve 289'dan fazla kişinin yaralandığını aktardı. Ülkelerin iddialarına göre Siyonist işgal rejiminde 26 kişinin öldüğünü ve 7.791 kişinin yaralandığını aktaran Sanders, ABD'nin 13 askerinin öldüğünü ve 381 askerinin yaralandığını kaydetti. Onca ölüme tepki gösteren Sanders, Trump ve Netanyahu'nun bitmek bilmeyen savaşları artık yeter değerlendirmesini yaptı.
10: ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz hafta sonu Florida'da yerel bir diş hekimine gitmesi sağlığına dair tartışmaları yeniden alevlendirdi. ABD'de yapılan yeni bir ankete göre katılımcıların %59'u Trump'ın zihinsel sağlığını bu görevi için yetersiz olduğunu ortaya koydu.
11: ABD Başkanı Donald Trump'ın başkan seçilmesinden bu yana verdiği tepki çeken kararları, tutarsız açıklamaları, sayısız yalan konuşmaları, savaş yanlısı ve saldırgan tutumu, akıl ve ruh sağlığı üzerinden gelen tartışmaları alevlendirmiş durumda. İran, Venezuela, Küba, Kanada, İspanya başta olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerine yönelik zorba ve diktatörce bir yönetim sergilemesi, dünyayı kaosa sürüklemesi, akıl ve beden sağlığının yerinde olmadığına ilişkin tartışmaları ABD kamuoyuna taşımış durumda. The Washington Post, ABC News ve Ipsos tarafından yapılan yeni bir anket, Trump'ın akıl ve beden sağlığına güvenin azaldığına ilişkin çarpıcı sonuçları gösterdi. Amerikalıların %59'unun Trump'ın başkanlık görevini yürütmek için gerekli zihinsel keskinliğe sahip olmadığına inandığını ortaya koydu. Katılımcıların %55'i ise Trump'ın fiziksel sağlığının bu görev için yetersiz olduğunu belirtti. Geçen sonbaharda yapılan ankette Trump'ın fiziksel sağlığının yetersiz olduğunu düşünenlerin oranı %45 seviyesindeydi. Gelecek ay 80 yaşına girecek olan Trump'ın sağlığına ilişkin iddialar sadece diş randevusuyla sınırlı kalmadı. Hafta sonu Florida gezisi sırasında çekilen fotoğraflarda Trump'ın ayak bileklerindeki şişlikler dikkat çekti.
10: İş gündeme dair gelişmelerle ana habere devam ediyoruz. Hüdapar Mersin Milletvekili Faruk Dinç, mecliste düzenlediği basın toplantısında çocukların sosyal medyada istismar edilmesine tepki gösterdi. Geçtiğimiz günlerde çokça tartışılan bir reklam filmi hakkında da konuşan Faruk Dinç, anneliğin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını belirterek bu tür yaklaşımlara karşı toplumsal farkındalık çağrısında bulundu.
11: Hüdapar Mersin Milletvekili Faruk Dinç, mecliste basın toplantısı düzenledi. Dinç'in gündeminde bazı sosyal medya kullanıcılarının etkileşim ve maddi kazanç uğruna çocuklarını teşhir etmesi vardı.
12: Çocukların daha rıza ve mahremiyet yönü tam gelişmemiş. Masumdurlar, bunu bilmiyorlar. Ancak burada çocuklar etkileşim nesnelerine dönüştürülüyor. Çocukların gizlilik, güvenlik, sağlıklı gelişim hakları ihlal ediliyor. Çocukların hem masumiyetini hem de geleceğini çalan ve dijital mecralarda bu çocukları teşhir edenlere karşı kesinlikle önlem alınmalı ve bu yayınlar yasaklanmalıdır. TikTok bu dilencilerin önüne geçilmelidir ve bu masum çocukları da kendi etkileşimleri uğruna bu çocukları kullanmamalıdırlar.
11: Annelik makamına yapılan bilinçli saldırılara dikkat çeken Dinç, Hazreti Peygamber'in hadisini hatırlattı.
12: Annelik son zamanlarda özgürlüğe engel olduğu yönündeki söylemlere itibarsızlaştırılmaya çalışılmakta. Kadınların fıtratlarında bulunan annelik gibi bir cennet makamına karşı düşmanlaştırılmaya çalışılmaktadır. Bu durum küreselci ifsat şebekelerinin özellikle nüfusu düşürme ve kadınları kapitalist çıkarlarına uygun bir şekilde bir rol vermeye çalışıyorlar. Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi cennet annelerin ayaklarının altındadır. Ama maalesef birileri bu anneliği, bu cennet makamı hedef alıyor, rolünü değiştirmeye çalışıyor. Aslında bir yönüyle nüfusu da önlemeye çalışıyor, nüfusun azalmasını sağlıyor. Buna karşı dikkatli olmak lazım. Önlem alınması lazım.
10: Kahramanmaraş'ta 146 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı Hamidiye sitesinin kimi bloklarının yıkılmasına ilişkin görülen davada karar çıktı. Sitenin müteahhidi ve dönemin Kahramanmaraş Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ahmet Kara 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
11: Kahramanmaraş'ta 146 kişinin hayatını kaybettiği davada karar verildi. Hamidiye sitesinin yıkılmasına ilişkin Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müteahhit tutuklu sanık Ahmet Kara, tutuksuz sanıklar AK, TÖ, CK, OY, CY, SS ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Diğer sanıklarsa duruşmada yer almadı. Mahkeme heyeti sanık Ahmet Kara'yı bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 21 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet tutuksuz sanıklar AK, CK, CY, OY, SS ve TÖ'nün beraatine hükmetti. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde merkez 12 Şubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'nde bulunan Hamidiye sitesi 1A ve 1C bloklarının yıkılmasına ilişkin 16 sanık hakkında dava açılmıştı.
13: Bina çökmüş nokta ya.
10: İstanbul Zeytinburnu'nda sahte altın operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında iki şüpheli yakalanırken piyasa değeri yaklaşık 28 milyon 500 bin lira olan satışa hazır şekilde paketlenmiş sahte altın ele geçirildi.
11: Son dönemlerde sahte altın vakalarında artış yaşanıyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde paraya eşit sayılan değerlerde sahtecilik suçuna yönelik operasyon gerçekleştirildi. Teknik ve fiziki takibin ardından Zeytinburnu'nda belirlenen adreste arama yapıldı. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 28 milyon 500 bin lira olan satışa hazır şekilde paketlenmiş sahte altın geçirildi. Sahte altınların 1, 5 ve 10 gramlık toplam 1530 adetten oluştuğu belirlendi. Ayrıca 280 adet plastik kalıp, 13 adet metal kalıp, 1010 adet sahte gram altın ambalajı, 1 adet presleme makinesi ile 1 adet kağıt ve plise delme makinesi de bulundu. Operasyon kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
10: Mayıs ayındayız ama Şubat ayını yaşıyormuşuz gibi bir durum var. Türkiye'nin birçok ilinde şiddetli sağanak ve kar yağışı sürüyor. Farklı bölgelerde tarım alanları sular altında kaldı. Kimi yerler ise kar yağışıyla beyaza büründü.
11: Sivas'ta kar sularının erimesi ve son günlerde etkili olan kuvvetli yağışlar nedeniyle birçok akarsu ve ırmak dolup taştı. Zara ilçesi Hatip Mahallesi'nde su taşkını yaşandı. Tarım arazileri ve yollar suya gömüldü. 30 haneli yerleşim yerinin yolu tamamen sular altında kalırken bölgeyle ulaşım kesildi. Öte yandan ilçeye bağlı Adamfakı köyünden geçen Acıırmak'ta da taşkın yaşandı. Su seviyesinin artması sonucu burada da tarım arazileri su altında kaldı. Kahramanmaraş şehir merkezinde ise sağanak etkili olurken yüksek kesimler beyaza büründü. Yedikuyular, kayak merkezinin bulunduğu Ahır Dağı etekleri ve zirvesi karla kaplanırken bölge kısa sürede kış manzarasını andırdı. Özellikle kuzey ilçeler olan Elbistan, Afşin, Göksun ve Nurhak'ta da benzer görüntüler yaşandı. Kırsal mahallelerde yaşayanlarsa Mayıs'ta yağan kar nedeniyle mutlu olduklarını dile getirdi.
13: Yedikuyulardayız. Hava şu anda burada çok güzel, kar yağıyor. Yani yaza yaklaştık ama ahliyeten de memlekete özel karın yağması güzel bir şey yani.
11: Bu görüntüler de Adıyaman'dan. UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Adıyaman'daki Nemrut Dağı'na da Mayıs ayında kar yağdı. Gece başlayan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı doğu terasında 10 santimi geçti. Adana'nın Saimbeyli ve Feke ilçelerinde etkili olan kar yağışı da bahar mevsiminde meyve bahçelerini beyaza bürüdü. Saimbeyli ilçesi Gökmenler Mahallesi'nde çiçek açan meyve ağaçlarıyla fındık dalları karla kaplandı. Meyvelerin kar altında kalması üreticileri endişelendirdi. Feke ilçesinde ise küçükbaş hayvanlarını otlatan çobanlar, Mayıs ayında kar yağışıyla bahar yerine kışı yaşadı. Kar yağışıyla birlikte Mera'da bulunan koyunlar da beyaza büründü.
10: Bahar mevsimi kendini hissettirmeye başlayacak. Bu görüntülerden sonra iyi bir haber verelim. Ülke genelinde sıcaklıklar yükselecek. Ancak yağışlar devam edecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklığın 26 dereceye çıkması öngörülüyor.
11: Nihayet bahar yüzünü göstermeye başlayacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklığın 26 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Sıcaklıkların yükselmesine karşın yağışlar da ülke genelinde etkisini göstermeye devam edecek. Marmara bölgesinde 3 gün hava az bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık 26 dereceye kadar çıkacak. İstanbul'da önümüzdeki bir hafta boyunca yağış beklenmezken hava çoğunlukla güneşli, yer yer parçalı bulutlu olacak. Güneyin ılık havasını bölgeye taşıyan rüzgar ve güneşin ısıtıcı etkisiyle birlikte sıcaklıklar çarşamba gününden itibaren artmaya başlayacak. Sıcaklıkların hafta boyunca 23 ile 26 dereceler aralığında yaz değerlerine yakın seyredeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan haritaya göre, cumartesi günü yağışlı hava dalgası İstanbul ve Marmara genelini etkisi altına alacak. Doğu ve İç Anadolu'da etkili olan kuvvetli sağanaklarsa kent geneline yayılacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
10: Şimdi İzmir'e gidiyoruz. İzmir'de CHP'li Karşıyaka Belediyesi'nin Mayıs ayı meclis toplantısı öncesinde gergin anlar yaşandı. Toplu iş sözleşmesi sürecinde yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle memurlar, Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'a alkışlarla tepki gösterdi. Belediye çalışanları sosyal haklardaki kesintilerin geri verilmesini istendi.
11: İzmir'de CHP'li Karşıyaka Belediyesi'nin meclis toplantısı öncesinde gerginlik yaşandı. Toplu iş sözleşmesi sürecinde oluşan tıkanıklığa tepki gösteren memurlar, sosyal denge tazminatlarındaki kesintiler ve hak kayıplarını geri istedi. Meclis toplantısı öncesinde koridorda sıralanan memurlar, Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'ın salona girişi sırasında "Haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz" sloganları attı. Yoğun tepkiler arasında ilerleyen Ünsal, zabıta ekipleri eşliğinde meclis salonuna girdi. Memurların protestoları, belediyede yaşanan gerginliğin boyutunu da ortaya koydu. Talepleri karşılanana kadar eylemlerin süreceğini belirten memurların kararlılığı sonrası, gözler belediye yönetiminden gelecek adımlara çevrildi.
10: Geçtiğimiz günlerde Gaziantep'teki sağanak yağış sonrası bir cami sular altında kaldı. Her yıl tekrarlanan bu görüntüler sonrası caminin imam ve cemaati tepkisini dile getirdi.
11: Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Said Nursi Camii'nde ciddi hasara yol açtı. Caminin alt katı tamamen kullanılamaz hale gelirken, İmam, cemaat ve esnaf her yıl yaşanan bu soruna kalıcı çözüm istedi. Said Nursi Camii İmam Hatibi Bahri Yılmaz, belediyenin bu sorunu çözmesini istedi.
14: 2 metre yakın caminin alt katına su girdi. 2 yıldır bizim o caminin halılarıdır, ondan sonra caminin alt boyasıdır. Bütün yaptığımız bütün masraflar şu an maalesef heba oldu gitti. Dolayısıyla şu anda camimizin alt katı hiç kullanılamaz bir hale geldi. Bu şekilde bizler bu konuda gerek belediyelerden gerekse diğer kardeşlerimizden bizlere yardımcı olmasını bekliyoruz. Ama özellikle belediyelerden beklentimiz şudur. Bunun her sene yaşanmaması için bu konuda ne gerekiyorsa yapılmasını istiyoruz bizler.
11: Yılmaz, sorunun her yıl tekrar ettiğine dikkat çekti.
14: Geçen sene bütün işlerini bitirdik ama bu sene gene su bastı. Bu sene hal bitirsek yine aynısını halısını yapsak boyasını yapsak gelecek sene su basmayacağının garantisi yok. Dolayısıyla burası sel ağzı olduğu için bu konuda yetkililerden bizlere yardımcı olmalarını bekliyoruz. Tespit çalışmaları suyun boşaltılmasından sonra meydana çıkacak. Ama gördüğümüz kadarıyla caminin alt katındaki halılar, pencereler, alttaki lambiriler, ondan sonra elektrik tesisatı kullanılamaz bir durumda.
11: Cami cemaati ise yapılan park düzenlemesinin bu soruna yol açtığını belirtti.
15: Bir aydan beri bu parkta doldurma işlemleri oldu. Ondan sonra bu felaket başımıza geldi.
10: Kurban Bayramı öncesi kurbanlıklar pazarlardaki yerini alırken satışlar da başladı. Batman'da şu an sınırlı olan hareketliliğin bayram yaklaştıkça artacağı ifade ediliyor. Satıcılar sabahın erken saatlerinden itibaren alıcılarını bekliyor. Mersin'de de yine hayvan pazarlarında yoğunluk başladı.
11: Batman'da Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarı kurulurken besiciler kurbanlıklarını yavaş yavaş satışa sunmaya başladı. Pazarda hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvanlarda bolluk olduğu, hayvanların sağlıklı olduğu ve sevkiyatların başladığı belirtildi. Hayvan satıcıları İlka muhabirine yaptıkları açıklamalarda hem fiyatlar hem de piyasanın durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.
16: Bu sene hayvan bolluğu yaşıyoruz. Hem küçükbaşta hem büyükbaşta. Türkiye genelliği olarak fiyatlarda da ciddi manada bir artış yok. enflasyona oranla hayvan fiyatları gayet uygundur bu sene. Mezbahanemiz olsun, kesim yerlerimiz olsun belediye tarafından hazırlanmıştır. Allah'ın izniyle hiçbir sıkıntı, bir sorunumuz yoktur.
11: Besiciler asıl yoğunluğun bayrama son 10 gün kala artacağını belirtti.
17: Çünkü baş olarak 15 milyardan aşağı olan bir kurbanlık yani biraz sıfatı tehlikelidir. 15'ten başlar 20-25'e kadar küçük baş gidiyor. Büyük başlar 250 milyardan 300'e kadar 250'den 300'e kadar gidiyor. Yoğunluk 10 gün 15 gün kala büyük başlarda yoğunluk başlıyor. Bir hafta kala da küçük başlar gidiyor.
11: Kurbanlıklar Mersin'de de görücüye çıktı.
18: Talep normal abi, güzel şimdilik talep var. 25'ten başlıyor, 30-35 o civarda gidiyor 40'a doğru ama iyi bir hayvan gezmek isteyen 30-35 arası olabilir.
11: Bayrama haftalar kalmasına rağmen kent genelindeki kurban satış noktalarında hareketlilik şimdiden hız kazandı. Kurbanlık alımını son günlere bırakmak istemeyen Mersinliler erken davranarak bütçelerine uygun hayvanları seçmeye başladı.
10: Kısa bir aramız var. Aradan sonra tekrar buradayız. Gündemi değerlendirmeye konuklarımızla devam edeceğiz. Önce bir ara, tekrar buradayız dediğim gibi.

İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM. Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.

0: Şimdi reklamlar.
1: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası

0: Evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla, her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 77 61. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin.
1: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 08 37. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
0: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu, Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 58 21. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 45 34.
2: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
3: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 50 82 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
0: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
4: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
0: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
5: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
0: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mers Sitesi 6 Kayapınar.
5: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 3134.
0: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 9372.
6: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP, ışıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
7: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
0: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
3: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Çağrı FM.
0: İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
10: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet, zulmün beyninde patlar onurlu.
0: İstek saati hafta içi her gün saat 14'te, Kardeş Radyolar ortak yayınında.
11: Naz biter, naz başlar, kalkar duaya eller.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Cümleten selamun aleyküm değerli dinleyicilerimiz, kıymetli gönül dostlarımız. 9 Kardeş Radyo'nun ortak yayınında istek saatimiz başlıyor. Bugün Bingöl FM stüdyolarından sesleniyoruz sizlere. Tüm dinleyicilerimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Allah'ın rahmeti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Tarihlerimiz 6 Mayıs Çarşamba. Takvim yapraklarımıza bakalım bugün neler paylaşılmış bizlerle. Günün ayet-i kerimesi Nahl suresinden şöyle buyuruyor Rabbimiz: sana kitabı, özellikle ayrılığa düştükleri konuda onları aydınlatman için ve inanan bir topluluğa rehber ve rahmet olsun diye indirdik. Günün hadisi şerifi Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor: İslam dini 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek ve Ramazan orucunu tutmak. Evet değerli gönül dostlarımız, Allah nasip ederse 1 saat 45 dakikalık gibi bir birlikteliğimiz olacak. Her zaman hatırlatıyoruz, tekrar hatırlatalım. Bu program sizin programınız, katılımlarınızla güzelleşecek olan bir program. Şu anda Diyarbakır'dan Çağrı FM, Batman'dan Aksa FM, Van'dan Serhat FM, Mardin'den Cemre FM, Adana'dan Vuslat FM, Siirt'ten Botan FM ve Adana'dan, özür dilerim, Gaziantep'ten Kervan FM radyoları ile ortak yayındayız. Bilmeyen kardeşlerimiz için iletişim hatlarımızı hatırlatalım. 552-334-9370 numaralı hattımıza WhatsApp üzerinden mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Dua ve temennilerinizi, isteklerinizi atabilirsiniz. Sizler için inşallah 1 saat 45 dakika boyunca burada olacağız. Gelenek olduğu üzere her zaman ilk eser bizden gelecek ve bugün de Grup Devran'dan İzbe Zindan adlı eserimizle giriş yapacağız. Evet, bu eserimiz şu anda sesimizin ulaştığı bütün dinleyicilerimize armağanımız olsun. Eserimizi dinleyelim akabinde. İlk eserimiz, bu eserden sonraki ilk eserimiz Bilal Güler'den Yare Derevin adlı eserimiz. Adanalı İzzetin abimiz biraz geç kaldı. Onunki ikinci eser olacak inşallah. Evet, ve böylece devam edecek inşallah eserlerimiz. Dinleyelim akabinde inşallah buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, insanın en büyük kalesi göğüs kafesinin içinde taşıdığı o sarsılmaz imandır muhakkak. Dünya döner, devirler değişir, duvarlar bazen insanın üzerinde yükselebilir. Ancak hiçbir demir parlaklık hakikate sevdalı bir kalbi inşallah mahkum etmeye yetmez. Grup Devran'dan Zindan adlı eserimizi dinledik. Bu vesileyle Medrese Yusufiye'de bulunan tüm abilerimize selamlarımızı, saygılarımızı yolluyoruz. Allah-u Teala yeryüzündeki bütün mahkumlarımıza hayırlı kapılar açsın. Evet, Bilal Güler Rahmeta İlahi adlı eserimizle devam ediyoruz. Mehmet Şükrü Benzin kardeşimiz Kayseri'den bizlere ulaşmış. Allah'ım İslam ümmetine birlik, dirlik ve izzet nasip eyle. Mazlumların üzerinden zulüm perdesini kaldır. Masumlara kan kusturan, yeryüzünü fesada boğan zalimleri ise Kahhar isminle kahru perişan eyle. Tuzaklarını kendi başlarına çevir. Amin, amin, amin diye bitirmiş kardeşimiz. Bizler de bu güzel duaya yürekten amin diyoruz. Bilal Güler'den Yare Derevin adlı eserimiz var. Eserimizin akabinde inşallah Adanalı İzzettin abimizin eseriyle devam etmek üzere burada olacağız.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Evet değerli dinleyicilerimiz, Bilal Güler'den güzel bir eser dinledik ve programımız tüm güzelliğiyle devam ediyor. Mesajlarımız birikmiş, inşallah sırasıyla gideceğiz. Sıradaki eserimiz Adanalı İzzettin. Daimi dinleyicilerimizden selamun aleyküm, hayırlı bereketli yayınlar olsunlar demiş. Aleyküm selam. Nasılsınız, iyisiniz? Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. Şehitler Kervanı'ndan İbrahim Hoca eseri ricamdır. Eser sizlere, Yusufi Medrese'de bulunan azizlerimize, İzzettin Akbulut, Mehmet Yeter, İbrahim Çelik, Rıdvan Aksu, Hacı Gökhan Dağtekin, Ökeş Hocama, Mustafa Fıstık, Adem Bilmez, Metin Kiraz, İbrahim Halil Çay, Abdullah Zengin abi, Mustafa Caymaz, İsa Yakak, Abdüsselam abilere, Serhat abime, Ferhat Adem hocama, Nurullah hocama, Vuslat FM'e, ailelerine ve diğer kardeş radyo çalışanlarına gelsin. Son olarak çocukların Bilal, Esra ve Ahmet Yasin'e gelsin. Allah'a emanet olun. Adana'dan İzzettin Baykal kardeşimiz. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bizden de sana armağan olsun eser. Kervan 6'dan İbrahim Hoca adlı eserimizi dinleyelim. Akabinde inşallah Grup Ümmet ile devam etmek üzere burada olacağız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, Grup Kervan'dan Şehit İbrahim Hoca adlı eserimizi dinledik ve devam ediyoruz. Selamun aleyküm demiş Abdullah Genç kardeşimiz Diyarbakır'dan. Aleyküm selam. Grup Ümmetten Gula Bağı İslam ilahisini aileme ve bütün Müslümanlara armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Allah'ım Müslümanlara karşı içimizde kin ve nefret bırakma diye bir duayla bitirmiş mesajını. Amin diyoruz kardeşimizin bu güzel duasına. Evet, Grup Ümmet bizlerle akabinde inşallah sıradaki eserler için buradayız.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Evet değerli dinleyicilerimiz, 3'te 1'lik bir vakti geride bıraktık ve devam ediyoruz. Sıradaki sanatçımız Grup İslami Direniş'ten Ahzap'taki Yiğitler adlı eserimiz olacak. Öncelikle Gaziantep'ten Hasal Dal kardeşimiz bizlere ulaşmış. Bütün peygamber sevdalları için bir eser istemiş. Ah Fırat Vah Fırat adlı bir eser. Kardeşimizin istemiş olduğu eseri bulamadık. İnşallah sıradaki eser kendisine armağan olsun. Evet, sıradaki eserimizde WhatsApp'tan bizlere ulaşan Hatice Ceren kardeşimiz. Esselamun Aleyküm, hayırlı programlar diliyorum demişler. Ve Aleyküm Esselam. Grup İslami Direniş, Ahzap'taki Yiğitler eseri veya Eşref Ziya Terzi'den Dağlar Geçit Verin eserini istiyorum demişler. İstanbul'dan Hatice Ceren. Ahzap'taki Yiğitler'i seçtik kardeşimiz için. Dinleyelim akabinde inşallah. Sıradaki eserler için buradayız.

sadıklar, şahitler, önderler onlar. Ateşte İbrahim, denizde Musa, kuyuda Yusuf'tular. Kerbela'da Hüseyin de onlar. Şahitler, önderler, ölümsüz şehitler. Onlar direnişin onurlu çocukları. Onlar müjde dolu laleler. Onlar yetim bebeklerin şerefli intikamı, mazlumun feryadının cevabıdırlar. Korksun bizden zalimler, hainler, zorbalar, bozguncular, korksunlar. Nefretimizden, öfkemizden, onurumuzdan ve şehadetimizden korksunlar. Söyleyin beklesinler ansızın kabus olacak direnişimizi. Bir seher vakti beklesinler. Ey sevdamıza taş koyanlar, ey kaybımızdan haz duyanlar, ey yeryüzünün fesat, fitne, nifak kaynakları. Ey Amerika, bakışlarımız çetin, nefretimiz büyük, intikamımız kısa ve hiddetlidir. Ve ey İsrail, bekle bizi beklediğin her yerde ve bekle bizi beklemediğin her yerde.

Evet değerli dinleyicilerimiz, Grup İslami Direniş'ten Ahzab'daki Yiğitler adlı eserimizi dinledik ve devam ediyoruz. Selamun Aleyküm demiş dinleyicimiz ve Aleyna Aleyküm Esselam. Ümmü Yusra kardeşimiz Diyarbakır T2 cezaevinde olan abim Hüseyin Akkaya için Şehitler Kervanı Şehit Recep parçasını armağan ediyorum. Teşekkür ederim. Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Rabbim imtihanını kolaylaştırsın diye bir dua ile bitirmişler. Amin diyoruz bu duasına kardeşimizin. İstemiş olduğu eser repertuarımızda bulunmuyor. Aynı kasetten farklı bir eser dinleyeceğiz inşallah. Çağırdık Bütün Kulları adlı eserimiz. Dinleyicimiz kabul eder inşallah. Akabinde buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, Kervan 5'ten Çağırdık Bütün Kulları adlı eserimizi dinledik ve devam ediyoruz. Saatlerimiz 14.41. Sıradaki sanatçımız Murat Yaman, Şehadet Bir Burak adlı eserimiz. Esselamun Aleyküm demiş dinleyicimiz. Ve Aleyna Aleyküm Esselam. Hayırlı yayınlar diliyorum. Diyarbakır'dan Ümmü Musab, Murat Yaman'dan Şehadet Bir Burak eserini çalmanızı istiyorum. Esarat altında olan kıymetli eşim, can yoldaşım Mehmet İslam ve eşimin dava arkadaşı Ahmet Hoca, tüm esarat altında olan Müslüman kardeşlerime, Gazze ve Filistin halkına, evlatlarım Ömer, Taha, Ayşe, Muhammed, Musab, Hifanur'a, Allah Azze ve Celle sizden razı olsun. Hayırlara vesile olduğunuz için amin. Allah sizlerden de razı olsun. Yolunuz sırat-ı müstakim yolu olsun. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile dua beklerim demişler. Teşekkür ediyoruz kardeşimize. Murat Yaman'dan Şehadet Bir Burak adlı eserimizi dinleyeceğiz. Eserimizin akabinde inşallah sıradaki eserler için buradayız.

alacağız bilginize. Sıradaki eserimiz hayırlı programlar, selamun aleyküm demiş Diyarbakır'dan Abdullah kardeşimiz. Ve aleyna aleyküm selam. Şehit albümünden Ya Rabbi Müslümaneci Hoş Yar Ki eserini tüm dinleyicilerinize ve İslam davasına gönül veren tüm muvahitlere armağan ediyorum. Ve bir dua ile bitirmiş kardeşimiz mesajını: Ya Rab bizleri senin sevdiğin kullarından eyle. Amin. Evet, Şehit Kasedi'nden bir eser seçtik. Şiar Ki ve Ümmeti inşallah kardeşimizin istemiş olduğu eserdir. Akabinde sıradaki eserler için buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, Grup Ümmet'ten güzel bir eser dinledik ve devam ediyoruz. Sırada Mustafa Altıntop'tan İslam Gellek Tuşerini adlı eserimiz var. Selamun Aleyküm demiş dinleyicimiz ve Aleyna Aleyküm Esselam. Ben Diyarbakır'dan Mustafa Kınay. Eseri yanımda bulunan anneme, hicrette bulunan babam Şeyh Musa, İsmail amcama, Ramazan abime, Kemaleddin amcama, Necmettin abiye, hicrette bulunan tüm abilere, Yusufi abilere ve Çağrı FM ailesine armağan ediyorum. Selam ve dua ile hayırlı yayınlar demişler. Aleyküm selam diyoruz kardeşimize. Bizden de kendisine ve sevdiklerine armağan olsun. Mustafa Altıntop, M. Yusuf'um adlı eseriyle sizlerle.

Evet değerli dinleyicilerimiz, saatlerimiz 15 ve sırada yine Grup Ümmet'ten bir eser var. Türklerden, Zazalardan hiç ses çıkmıyor, hiç eser gelmiyor. Eserlerimizin büyük çoğunluğu Kürtçe. Evet, Antep, Adana, Bingöl, sizlerden de mesajlar bekliyoruz ve diğer şehirlerden. Sıradaki eserimize geçelim. Selamun aleyküm demiş. Ben Cemal, Diyarbakır'da cezaevinde yatan. Aleyküm selam diyelim. Cemal, Diyarbakır'da cezaevinde yatan Hüseyin Akkaya, Aziz Alkaç, Deniz Yıldırım, Veysi Demirören, Bedri Eyin, Ümit Güzel, Yakup Koşar kardeşlerine armağan etmiş. Hınariye Kur'an'dan, ey ümmete İslam Rabe, Rabbim sizi ehlinize kavuştursun ve eserat bağlarınızı çözsün. Tüm kardeşler sizlere selamları var demişler. Evet, ve bir paylaşımda bulunmuşlar. Allah yorgun olduğunu biliyor. Yaşananların ağır geldiğini, huzur aradığını anlatmana dilinin varmadığının da farkında. Çünkü Allah kalplerde gizlenenleri bilendir. Evet, ve son olarak bir ayet-i kerime ile mesajını sonlandırmış kardeşimiz. Evet, her zorlukla beraber elbet bir kolaylık vardır. İnşirah suresinden. Asla zillete razı olmayacağız. Selam ve dua ile mesajını bitirmiş kardeşimiz. Teşekkür ediyoruz Cemal kardeşimize. Bizden de eser kendisine ve arkadaşlarına armağan olsun. Rabbim hayırlı eserimizi akabinde buradayız.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Evet değerli dinleyicilerimiz, Grup Ümet'ten bir eser dinledik ve nihayet Zazaca bir eser istenmiş. Adana'dan Alaaddin kardeşimiz selamünaleyküm demişler. Ve aleyküm selam. Muhammed Taha'dan garip eserini istiyorum. Eseri Mehmet Yeter'e, Gergerli Yasin abiye, Yusuf Yosun Kaya, Emre Yavuz, Velid Demir abiye, Mehmet Cengiz abiye, Gazze şehitlerine, Yusufi abilere, muhacirlere, Salih Yıldırım abiye, Abdullah Zengin hocama, bütün kardeş radyo dinleyicilerine ve size armağan ediyorum. Selam ve dua ile demiş. Aleyküm selam. Bizden de Alaaddin kardeşimize armağan olsun eserimiz. Muhammed Taha'dan Garip adlı eserimizi dinleyeceğiz. Akabinde inşallah sıradaki eserler için buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, Muhammed Taha Garip adlı eserimizi dinledik ve Ey Muhammed Tübkhir Hati adlı eserimizle devam ediyoruz. Selamun Aleyküm demiş Adana'dan İzzet kardeşimiz ve Aleyna Aleyküm Esselam. Selami Güneş Tübkhir Hati eserini istiyorum. Eser tüm Müslümanlara, Yusufi abilere, İzzetin Baykal, Serdar Özdemir, ortak yayında olan bütün kardeşlerime ve özelde size ve tüm Bingöl halkına armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar, Allah'a emanet olun demiş. Teşekkür ediyoruz İzzetin kardeşimize. Bizden de kendisine armağan olsun. Evet, ben Peygamber Sevdaları Ey Muhammed Tübkhir Hati olarak anlamıştım. O eseri seçtim. Hemen Selami Güneş'e geçelim. İnşallah kardeşimiz Selami Güneş demiş, onu fark edememişiz. Evet, Selami Güneş'ten Tübkhir Hati adlı eserimiz hazır, dinleyelim. Akabinde inşallah sıradaki eserler için buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, saatlerimiz 15-12 ve programımız tüm güzelliğiyle devam ediyor. Yetiştirebildiğimiz kadar eser yetiştirmek adına bazı eserlerin son ranına doğru giriş yapıyoruz. Az bir şey kesiyoruz, kusura bakmayın. Sırada Eşref Ziya Olmadı Dost adlı eserimiz var. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Ve aleyna aleyküm selam. Ben Cizre'den Şahinet. Sizleri severek dinliyoruz. Eşref Ziya'dan Yalnızlığın şarkısını çalabilir misiniz? Bu şarkıyı bütün Müslümanlara armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Yalnızlığın şarkısını bulamadık Eşref Ziya'dan. Onun yerine inşallah Olmadı Dost eserini dinleyelim. Benim de beğeniyle dinlediğim bir eser olduğu için bunu seçtim. Dinleyicimiz kabul etsin. Akabinde inşallah sıradaki eserler için buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, saatlerimiz 15.17 ve şimdi de cezaevine mesajlar, selamlar yollayacağız. Selamlar demiş dinleyicimiz, ben Şehriban, Diyarbakır'dan yazıyorum. Deniz Yıldırım kardeşime selamlarım var. Diyarbakır Cezaevi T3, buradan ona Şehitler Kervanı Ey Şehadet eserini armağan ediyorum. Evet, Şehitler Kervanı'ndan Ey Şehadet eserimizi sıraya aldık. Bir mesajımız daha vardı cezaevine, onu da bulalım. Evet, selamun aleyküm demiş, kolay gelsin, iyi yayınlar, ben Diyarbakır'dan katılıyorum. Aleyküm selam kardeşim. Hacı Veysel, herhalde Hacı Veysel kardeşimiz, mesajı yollayan kardeşimiz. Üç Nolu'da yatmakta olan Deniz Yıldırım, Aziz Alkaç, Veysi Demirören, Yakup Koşar, Hüseyin Akkaya, Tosecan lara armağan etmiş. Allah Azze ve Celle en kısa zamanda sizlerin esaret bağlarınızı çözsün ve ailelerinize kavuştursun. Sıradaki bütün istekleri sizlere armağan ediyorum demiş. Sırada Ey Şehadet eserimiz var. Bizden de sizlere armağan olsun. Dinleyelim. Akabinde inşallah buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, Şehitler Kervanı'ndan Ey Şehadet adlı eserimizi dinledik ve yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. 15-24, 3 eserimiz var. Mesajlarımız ve eserlerimiz yetişti çok şükür. Tüm kardeşlerimizin eserlerini verdik inşallah. Daha vereceğiz daha doğrusu, 2 eserimiz daha var. Bingöl'den yayın yaptık. Bingöl'den sadece 2 zazacı eser dinledik. 2 mesaj aldık. Biri Bingöl'den, biri Adana'dan. Şimdi de Hayrettin abimiz bizlere yazmış. Selamun aleyküm Bingöl'den. Hayrettin, zazaca bir eser istiyorum. Tüm kardeş radyolara ve dinleyicilerine armağan ediyorum. Ayrıca Yusufi mekanda bulunan kardeşlere gelsin. Selam ve dua ile mesajını bitirmiş. Meslektaşım Hayrettin abim. Hikmet Kıyan Çiçek'ten Daykamına Delali adlı eserimizi dinleyeceğiz. Akabinde inşallah Hasan Dursun ve Bilal Güler'den son 2 eser. O eserleri de vermek üzere burada olacağız. Hikmet Kıyan Çiçek sizlerle.

Evet değerli dinleyicilerimiz, Hikmet Kıyan Çiçek Daykamına Delali dedi ve devam ediyoruz. Bilal Güler'den bir eser istenmiş. Selamünaleyküm demiş dinleyicimiz. Ve aleyna aleyküm selam. Ben Kastamonu'dan Gamze Şehitoğlu, Bilal abiden herhangi bir eser istiyorum. Eser değerli babam Sabahattin Alkan'a, dava arkadaşlarına ve tüm Yusufilere gelsin. Ayrıca babaannem Bedriye Alkan'a da buradan sevgi ve selamlarımla, Allah yar ve yardımcınız olsun demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bilal Güler'den herhangi bir eser istemişler. Evet, Bilal Güler'den Elhamdülillahi Latif adlı eserimizi dinleyelim. Akabinde inşallah son bir eser Hasan Dursun'dan dinlemek üzere burada olacağız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, saatlerimiz 15.35 ve son bir eser ile programımızı sonlandırıyoruz. Bugünlük de bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Son eserimiz Selamun Aleyküm demiş dinleyicimiz. Ve Aleyna Aleyküm Selam, Hasan Dursun'dan bir eser istiyorum. Bingöl halkına sizlere gelsin. Hayırlı yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Evet değerli gönül dostlarımız. Diyarbakır'dan Çağrı FM, Batman'dan Aksa FM, Van'dan Serhat FM, Adana'dan Vuslat FM, Mardin'den Cemre FM, Urfa'dan Radyo Urfa, Siirt'ten Botan FM ve Gaziantep'ten Kervan FM'in katılımıyla 9 Kardeş Radyo'nun ortak yayınındaydınız. Ayrıca İngiltere'den Davet FM var yayınımızda. Onun adını unutmayalım. Değerli gönül dostlarımız, sürçülisan ettiysek affola. Bütün eserlerimizi yetiştirdik, mesajlarımızı okuduk. Ve inşallah yarın Gaziantep'te Kervan FM'de olacağız. Bugünlük bizden bu kadar. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

0: İstek saati sona erdi. İstek saati sona erdi.
1: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa
2: Çağrı FM.
1: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
2: Çağrı FM.
1: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala
2: Çağrı FM.
1: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
2: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

Hazırlanın. Uzunca bir yolculuk var şimdi. Asr-ı Saadet'e Ceziretül Arab'a gidiyoruz. Bismillah deyin, Bedre öyle girin. Gökte melekler, yerde siz, bekleyin sessiz. Gelince iyi bakın onlara. Hem kendi zamanlarının, hem tüm zamanların en cesur yiğitleridir onlar. Gökte yıldız, yerde aslandır onlar. 125.000 beden ama bir tek ruh, Muhammedi ruhtur onlar. Aslanlar çıkmıştır Medine'den. Şimdi yoldadır Bedir'in aslanları. İşte bakın şu Hazreti Umeyr, aslan yavrusu. Yaşı küçük diye geri çevirecek Resulullah. Ama öyle ağlıyor ki Umeyr, izin veriyor Nebi. Ey Sad bin Ebi Vakkas, sen bağla kardeşin Umeyr'in kılıcını. Boyu kısa, bağlayamıyor. Hazreti Hamza'nın belinde iki kılıç duruyor. Attığı her adım bir kalbi durduruyor. Ey Hamza, gördüğün hiçbir şeyden korkmazsın. Bu doğru ama heybetini gizli tut. Yürüyüşün ölümü korkutuyor. Dinleyin alemlerin sultanını. O konuşunca rüzgar bile susuyor. Ey ashab, hazır mısınız? Sad bin Muaz ayakta. Ya Resulallah diyor. Seni hak dinle gönderen Allah'a andolsun ki sen bize şu denizi gösterip dalarsan biz de seninle birlikte dalarız. Allah'ın bereketiyle yürüt bizi. Tebessüm buyuruyor Habibi Zişan. O gülünce suya kanıyor susamışlar. Güller açıyor yüreklerde. Kederler unutuluyor. Gülüyor Nebi ve yürüyorlar. Mekke'de çekilen acılar dinmiş. Yürüyorlar. Sanki yıldızlar yere inmiş. Önlerinde kainatın güneşi. İşte Hazreti Ömer ve Hazreti Ali. Biri Hattab oğlu, biri Haydar-ı Kerrar. Ve kol kola ölümün ağzına giriyorlar.

Bedir'de baba oğul, Bedir'de kardeş kardeşe. Mekke müşrikleri üç yiğit istiyorlar önce. Üç yiğit gösterin aranızdan bize. Melekler alemlerin sultanına bakıyor. Kimi işaret edecek sultanı Resul? Çünkü o işaret edince ay ikiye bölünüyor. Acaba mübarek elleri kime uzanacak? Kalk ya Ubeyde, kalk ya Hamza, kalk ya Ali.

Hakkın vaadini yerine getir. Allah'ım bu bir avuç insanı helak edersen artık sana yeryüzünde ibadet edecek kimse kalmaz. Bir fırtına kopuyor Bedir'de. Hazreti Mikail'in komutasında bin melek Resulullah'ın sağında. Bir fırtına kopuyor Bedir'de. Hazreti İsrafil'in komutasında bin melek Resulullah'ın solunda. Ve bir fırtına daha. Hazreti Cebrail bin melekle Resulullah'ın önünde. 3000 melek alaca atlarda.

Dönüyorlar Bedir'den. Esirler arasında Peygamber amcası Hazreti Abbas. Vakit gece. Esirlerin elleri bağlı. Abbas'ın elleri sıkıca bağlı. Bir inilti yayılıyor geceye. Uyuyamıyor rahmet peygamberi. Ya Resulallah, niçin uyumuyorsunuz diyor sahabiler. Amcamın iniltisi uyutmuyor beni. Ve hemen ashab-ı güzin çözüyor peygamber amcasının ellerini. Resulullah öğrenince durumu emir veriyor. Tüm esirlerinin çözün ellerini. Dönüyorlar Bedir'den. Esirler arasında peygamber damadı var. Fidye karşılığı serbest kalacak. Allah Resulüne bir gerdanlık uzatılıyor. Kızınız Hazreti Zeynep göndermiş. Eşinin fidyesi olarak. Şefkat peygamberinin gözleri doluyor. Çünkü bu gerdanlık kızının düğününde Hazreti Hatice'nin taktığı kendi gerdanlığıdır. Yaşlı gözlerle konuşuyor Nebi. Onu salıverseniz, gerdanlığı da Zeynep'e gönderseniz olur mu? Olur ya Resulallah. Sen üzülme. Sen bize canlarımızdan daha azizsin. Buyur canımız feda sana. Yeter ki sen üzülme. Dönüyorlar Bedir'den. Sevgilileri dua ediyor. Peygamber duasıyla dönüyorlar. Kuluna yardım eden, dinini üstün tutan Allah'a hamdolsun. Hamdolsun alemlerin Rabbine. Hamdolsun alemlerin sahibine.

0: Şimdi reklamlar.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizde otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0545 635 77 61. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
1: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar Sitesi, P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
0: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 57 51. Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 58 21. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 93 72. İsot King Çiğ Köfte. bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
2: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
3: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
2: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi, Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, İlk Sol D Blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
3: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
4: Oto ön göğüs perişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
5: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
3: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletli Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 00.
6: Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet. Karacadağ Tenk Köyü. Tüm doğal ve taze haliyle Karacadağ Tenk Köyü süt ve süt ürünleriyle sizlere bir telefon kadar yakın. Telefon 0534 556 51 71.
7: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Çağrı FM.
10: Xpire Fabriğin katkılarıyla Müzik Saati başlıyor.
11: Evini veya iş yerini yenilemek veya baştan tasarlamak isteyenlere müjde. XP Prefabrik Restorasyon. Restorasyona dair tüm ihtiyaçlarınız için güvenilir sağlam ekibimizle çelik çatı, çelik ev, sıfırdan prefabrik yapımı ve tadilat işleriyle hizmetinizdeyiz. Prefabrik restorasyon işleriniz için bize danışmadan karar vermeyin. XP Prefabrik Ofis, Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası. İmalat, Mega Sanayi, Koskep arkası. Telefon 0532 050 2590. XP Prefabrik Restorasyon.

0: Hayat çok karışık, yapılan çağrılar anlamsız geliyorsa
1: bu çağrıya kulak verin.
0: Çağrı efem.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.

0: Halkı Hakk'a çağıran radyo. Çağrı FM.
1: Xpira Fabriğin katkılarıyla müzik saati devam ediyor.
2: Evini veya iş yerini yenilemek veya baştan tasarlamak isteyenlere müjde. XP Prefabrik Restorasyon. Restorasyona dair tüm ihtiyaçlarınız için güvenilir sağlam ekibimizle çelik çatı, çelik ev, sıfırdan prefabrik yapımı ve tadilat işleriyle hizmetinizdeyiz. Prefabrik restorasyon işleriniz için bize danışmadan karar vermeyin. XP Prefabrik Ofis, Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası. İmalat, Mega Sanayi, Koskep arkası. Telefon 0532 050 2590. XP Prefabrik Restorasyon.

Ey dünyadan habersiz kalp, bedenle ruh darılır. Birçok bilek bir olsa da bir büküşte kırılır mı? Karanlığın kollarına özgürlükten sorulur mu? Hainkinder yarasalar bir şafağa durulur mu? Habir gibi dar

değil, doktor değil. Kanayan kalp sarılır mı? Dünya kadar büyük yürek zulme karşı üzülür mü? Rabbim takdir etmiş ise müminler hiç üzülür mü? Rabbim takdir etmiş ise müminler hiç üzülür mü?

0: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.
1: Xpira Fabriğin katkılarıyla müzik saati devam ediyor.
2: Evini veya iş yerini yenilemek veya baştan tasarlamak isteyenlere müjde. XP Prefabrik Restorasyon. Restorasyona dair tüm ihtiyaçlarınız için güvenilir sağlam ekibimizle çelik çatı, çelik ev, sıfırdan prefabrik yapımı ve tadilat işleriyle hizmetinizdeyiz. Prefabrik restorasyon işleriniz için bize danışmadan karar vermeyin. XP Prefabrik Ofis, Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası. İmalat, Mega Sanayi, Koskep arkası. Telefon 0532 050 2590. XP Prefabrik Restorasyon.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM. Ve yevme ta'kid enel kudse lana vel ardu lana.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM. Xpire Fabriğin katkılarıyla müzik saati sona erdi.
2: Evini veya iş yerini yenilemek veya baştan tasarlamak isteyenlere müjde. XP Prefabrik Restorasyon. Restorasyona dair tüm ihtiyaçlarınız için güvenilir sağlam ekibimizle çelik çatı, çelik ev, sıfırdan prefabrik yapımı ve tadilat işleriyle hizmetinizdeyiz. Prefabrik restorasyon işleriniz için bize danışmadan karar vermeyin. XP Prefabrik Ofis, Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası. İmalat, Mega Sanayi, Koskep arkası. Telefon 0532 050 2590. XP Prefabrik Restorasyon.
3: Şimdi reklamlar.
4: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082. 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
5: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
7: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletli Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
8: Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri, Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 93 72.
9: Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki, Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 00.
10: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
11: Zana Oto Elektrik olarak 20 yılı aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz.
10: Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862.
12: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
13: Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
14: 0539 499 5086.
13: Perakende satış mağazamız Özkaçmaz Perde, Hatboyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
15: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder, evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
16: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
17: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
18: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0.
19: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
20: Turan Market. Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
21: Reklamları dinlediniz.
22: Çağrı FM.
23: Kur'an-ı Kerim'in Türkçe anlamı. Okuyan Sacit Onan.

0: Münafigun Suresi. Medine'de indirilen bu sure 11 ayettir.
1: Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Münafıklar sana geldikleri zaman, biz gerçekten şehadet ederiz ki sen kesin olarak Allah'ın elçisisin dediler. Allah da bilmektedir ki sen elbette onun elçisisin. Allah şüphesiz münafıkların yalan söylemekte olduklarına şahitlik etmektedir. Onlar yeminlerini bir siper edinip Allah'ın yolundan alıkoydular. Doğrusu şu ki onlar ne kötü şey yapmaktadırlar. Bu onların iman etmeleri sonra küfretmeleri dolayısıyla böyledir. Böylece kalplerinin üzerine damga vurulmuştur. Artık onlar kavrayamazlar. Sen onları gördüğün zaman cüsseli yapıları beğenini kazanmaktadır. Konuştukları zaman onları dinlersin. Oysa sanki onlar sütun gibi dayandırılmış ahşap kütük gibidirler. Bu dayanıksızlıklarından dolayı her çağrıyı kendileri aleyhinde sanırlar. Onlar düşmandırlar. Bu yüzden onlardan kaçınıp sakın. Allah onları kahretsin. Nasıl da çevriliyorlar. Onlara gelin Allah'ın Resulü sizin için bağışlanma dilesin denildiği zaman başlarını yana çevirdiler. Sen onların büyüklük taslamışlar olarak yüz çevirmekte olduklarını görürsün. Senin onlar adına mağfiret dilemen ile mağfiret dilememen onlar için birdir. Allah onlara kesin olarak mağfiret etmeyecektir. Şüphesiz Allah fasık olan bir kavme hidayet vermez. Onlar ki Allah'ın Resulü yanında bulunanlara hiçbir harcamada bulunmayın, sonunda dağılıp gitsinler derler. Oysa göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Ancak münafıklar kavramıyorlar. Derler ki andolsun Medine'ye bir dönecek olursak gücü ve onuru çok olan, düşkün ve zayıf olanı elbette oradan sürüp çıkaracaktır. Oysa izzet Allah'ın, onun Resulünün ve müminlerindir. Ancak münafıklar bilmiyorlar. Ey iman edenler! Ne mallarınız, ne çocuklarınız sizi Allah'ı zikretmekten tutkuya kaptırıp alıkoymasın. Kim böyle yaparsa artık onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Sizden birinize ölüm gelip de Rabbim beni yakın bir süreye kadar geciktirsen, ben de böylece sadaka versem ve salihlerden olsam demezden önce size rızık olarak verdiklerimizden infak edin. Oysa Allah kendi eceli gelmiş bulunan hiçbir kimseyi kesinlikle ertelemez. Allah yapmakta olduklarınızdan haberdar olandır.
1: Tegabün suresi. Medine'de indirilen bu sure 18 ayettir.
0: Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde ve yerde olanların tümü Allah'ı tesbih etmektedir. Mülk de O'nundur. Hamd, övgü de O'nundur. O, her şeye güç yetirendir. Sizi yaratan O'dur. Buna rağmen sizden kiminiz kafirdir, kiminiz ise mümin. Allah, yapmakta olduklarınızı görendir. Gökleri ve yeri hak olmak üzere yarattı ve size düzenli bir suret verdi. Suretlerinizi de güzel yaptı. Dönüş O'nadır. Göklerde ve yerde olanların tümünü bilir. Sizin saklı tutmakta olduklarınızı da, açığa vurduklarınızı da bilir. Allah, sinelerin özünde saklı duranı bilendir. Bundan önce küfre sapmış bulunanların haberi size gelmedi mi? İşte onlar, işlerinin vebalini tattılar. Onlar için acı bir azap vardır. Bu, kendilerine apaçık belgelerle peygamberler geldiği halde onların bizi bir beşer mi hidayete ulaştıracak demeleri ve bu yüzden küfre saparak yüz çevirmeleri nedeniyledir. Allah onlara karşı müstağni olduğunu, hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını gösterdi. Allah ganidir, hamiddir. Küfre sapmış bulunanlar kendilerinin kesin olarak diriltilmeyeceklerini öne sürdüler. De ki, hayır, Rabbim adına andolsun, siz muhakkak diriltileceksiniz. Sonra mutlaka yaptıklarınız size haber verilecektir. Bu da Allah'a göre oldukça kolaydır. Şu halde Allah'a, onun Resulüne ve indirdiğimiz Kur'an'a iman edin. Allah yapmakta olduklarınızdan haberi olandır. Sizi toplanma günü için bir arada toplayacağı gün, işte bu aldanma günüdür. Kim Allah'a iman edip salih bir amelde bulunursa, Allah onun kötülüklerini örter ve içinde ebedi kalıcılar olmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İşte büyük mutluluk ve kurtuluş budur. Küfredip ayetlerimizi yalan sayanlara gelince, onlar içinde sürekli kalıcılar olmak üzere ateşin halkıdırlar. Ne kötü bir dönüş yeridir o. Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet hiç kimseye isabet etmez. Kim Allah'a iman ederse onun kalbini hidayete yöneltir. Allah her şeyi bilendir. Allah'a itaat edin ve Resul'e de itaat edin. Şayet yüz çevirecek olursanız artık elçimiz üzerine düşen yalnızca apaçık olan bir tebliğdir. Allah, ondan başka ilah yoktur. Öyleyse müminler yalnızca Allah'a tevekkül etsinler. Ey iman edenler! Gerçek şu ki sizin eşlerinizden ve çocuklarınızdan bir kısmı sizler için birer düşmandırlar. Şu halde onlardan sakının. Yine de affeder, hoş görür ve bağışlarsanız artık elbette Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak bir denemedir. Allah ise en güzel karşılık onun katında olandır. Öyleyse güç yetirebildiğiniz kadar Allah'tan korkup sakının. Dinleyin ve itaat edin. Kendi nefsinize hayır olmak üzere infakta bulunun. Kim nefsinin bencil tutkularından korunursa, işte onlar kurtuluş bulanlardır. Eğer Allah'a güzel bir borç verecek olursanız, onu sizin için kat kat arttırır ve sizi bağışlar. Allah, şükrü kabul edip çok ihsan eden, cezayı vermekte acele etmeyendir. Gaybı da, müşahede edilebileni de bilen, aziz, üstün ve güçlü, hakim, hüküm ve hikmet sahibi olandır.

0: Talak Suresi. Medine'de indirilen bu sure 12 ayettir.
1: Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Ey peygamber! Kadınları boşadığınız zaman iddetleri süresinde temizlendiklerinde boşayın ve iddeti sayın. Rabbiniz olan Allah'tan korkup sakının. Onları evlerinden çıkarmayın. Onlar da çıkmasınlar. Ancak açık, çirkin bir hayasızlık göstermeleri durumu başka. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'ın sınırlarını çiğnerse, gerçekten o kendi nefsine zulmetmiş demektir. Sen bilmezsin. Olabilir ki Allah bunun arkasında bir durum oluşturabilir. Sonra 3 iddet bekleme sürelerine ulaştıkları zaman artık onları bilinen güzel bir tarz üzere tutun. Ya da maruf üzere onlardan ayrılın. İçinizden adalet sahibi 2 kişiyi şahit yapın. Şahitliği Allah için dosdoğru yerine getirin. İşte bununla Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere öğüt verilir. Kim Allah'tan korkup sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu gösterir. Ve onu hesaba katmadığı bir yönden rızıklandırır. Kim de Allah'a tevekkül ederse o ona yeter. Elbette Allah kendi emrini yerine getirip gerçekleştirendir. Allah her şey için bir ölçü kılmıştır. Kadınlarınızdan artık adetten kesilmiş olanlarla henüz adet görmemiş bulunanların bekleme süreleri, eğer şüpheye düşecek olursanız bilin ki 3 aydır. Hamile kadınların bekleme süresi ise yüklerini bırakmalarıdır ki onunla biter. Kim Allah'tan korkup sakınırsa Allah ona işinde bir kolaylık gösterir. Bu Allah'ın size indirdiği emridir. Kim Allah'tan korkup sakınırsa Allah onun kötülüklerini örter ve onun ecrini büyütür. Boşadığınız kadınları gücünüz oranında oturduğunuz yerin bir yanında oturtun. Onları darlık ve sıkıntıya düşürmek amacıyla kendilerine zarar vermeyin. Eğer onlar hamile iseler, doğumlarını yapıncaya kadar onlara nafaka verin. Şayet sizler için çocuğu emzirirlerse onlara ücretlerini ödeyin. Durum ve ilişkilerinizi kendi aranızda maruf üzere görüşüp konuşun. Eğer güçlük içine girerseniz bu durumda çocuğu babası için bir başkası emzirebilir. Geniş imkanları olan nafakayı imkanlarına göre yapsın. Rızkı kendisine kısıtlı tutulan da artık Allah'ın kendisine verdiği kadarıyla versin. Allah hiçbir nefse ona verdiğinden başkasıyla yükümlülük koymaz. Allah bir güçlüğün ardından bir kolaylığı kılıp verecektir. Ülkelerden niceleri vardır ki Rablerinin ve onun peygamberlerinin emrine karşı gelip azmışlar. Böylece biz de onları çetin bir hesaba çekmişiz ve onları benzeri görünmedik bir azapla azaplandırmışız. Artık o ülkelerin halkı yaptığı kötülüğü tattı ve işinin sonucu bir hüsran oldu. Allah onlar için şiddetli bir azap hazırlamıştır. Öyleyse ey iman eden temiz akıl sahipleri, Allah'tan korkup sakının. Doğrusu Allah sizin için bir zikir indirmiştir. İman edip salih amellerde bulunanları karanlıklardan nura çıkarması için Allah'ın apaçık ayetlerini size okuyan bir peygamber de gönderdik. Kim iman edip salih bir amelde bulunursa Allah onu içinde ebedi kalıcılar olmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Allah gerçekten ona ne güzel bir rızık vermiştir. Allah yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı. Emir bunların arasında durmadan iner. Sizin gerçekten Allah'ın her şeye güç getirdiğini ve gerçekten Allah'ın ilmiyle her şeyi sarıp kuşattığını bilip öğrenmeniz için.
1: Kur'an-ı Kerim'in Türkçe anlamı. Okuyan Sacit Onan.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

0: Harikalar.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC iş makineleri psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır direksiyon sınavında en yüksek başarı oranı Akyüzler sürücü kursunda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 70 21. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plisse, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0545 635 77 61. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizde otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr. Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82. Akas Gayrimenkul. Daire, dükkan ve arsa yatırımlarında profesyonel danışmanlık sunar. Güven, tecrübe ve doğru yönlendirmeyle kazandıran yatırımlar için Akas Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev ve dükkanı bizimle bulmanın mutluluğunu yaşayın. Akas Gayrimenkul, Fırat Mahallesi, Baba Tahir Caddesi, Şehir Hastanesi, 7 İklim Koleji yanı Kayapınar Diyarbakır. İletişim numaraları 0539 617 çift 050 0507 852 92 34. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
0: Bilen kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen kavurmacımın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 503 0521.
1: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Çağrı FM.
5: Roman Kuşağı başlıyor.

0: adanmışlar. Yazar Ömer Saruhan. 27. Bölüm.
1: Yatsı ezanı okunmak üzereydi Şeyh Camii'nde. Camide 3-4 saf oluşturacak cemaat vardı. Cami fazla büyük olmasa da mahalleliğe yetiyordu. İstasyon mahallesinin ara sokaklarından birinde inşa edilmiştir. Ezanı cami cemaatinin müdavimlerinden yaşlı bir adam okudu. Kamet getirdi, saflar tutuldu. Program gereği burada da teravihlerden sonra sohbet yapılması için girişimde bulunacaktı. Bunun için Orhan, Selçuk, Fahri, Nusret başta olmak üzere 7-8 genç burada bulunuyordu. Allah izin verir de herhangi bir mani çıkmazsa oturup güzel bir sohbet gerçekleştirilecekti. Farz eda edilip tesbihat çekildi. Sünnetler kılındı. Her camide olduğu gibi burada da teravihlerle başlandı. Normal zamanlarda gençlere rastlamak pek mümkün değilken o gün çocuk ve gençlerin varlığı dikkat çekiciydi. Ramazan her yönüyle kendini göstermeye başlamıştı. Tüm camilerde bunu müşahede etmek mümkündü. Zincire vurulmuş şeytanların ilişemediği insanlar Rablerinin dergahında el pençe durmaya gayret ediyorlardı. Teravihlerin bitmesiyle Nusret sakince imama yaklaştı, selam verdi, kısaca hal hatır sordu. İmam mukabelede bulundu. Cami cemaatinin küçük bir kısmı dışarıya çıkmış, geri kalanlar da çıkmak üzereydiler. Nusret güleç simasıyla hemen konuya girdi. ''Hocam, şayet müsaitseniz sizden bir ricamız olacak.'' Hoca merakla ''Buyurun, yapabileceğim bir şeyse başım gözüm üstüne.'' İmamın sıcak ve içten cevabı Nusret'i cesaretlendirmişti. ''Hocam, malumunuz yarın Ramazan ayı. Bu mübarek ayın en güzel şekilde ihya edilmesi için tüm Müslümanlar yapabildikleri ölçüde gayret sarf ederler. Biz de istiyoruz ki bu kutlu ayın gecelerinde sizlerin ilminden istifade edelim. Teravihlerden sonra kısa da olsa İslami bir sohbetle bizleri aydınlatmanızı istiyoruz.'' Nusret ve imam konuşurlarken Selçuk, Fahri ve Orhan da yanlarına gelmişlerdi. Diğerleri Kur'an okumakla meşguldüler. İmamın yanına birkaç yaşlı daha geldi. Geri kalanlardan kimileri dışarı çıkmış ayakkabılarını giyiyor, kimileri de gençlerin imamla konuştuklarını görünce merakla bekliyorlardı. Dışarı çıkanların kimisi de ellerindeki sigaraları tüttürerek sohbete koyulmuşlardı. Cami cemaatinin pek azı camiyi terk etmişti. Nusret'in teklifi başta imamın hoşuna gitmiş, içine güzel bir serinlik yayılmıştı. Hatta karşısında duran zayıf, kısa boylu, 17 yaşlarında bıyıkları yine terlemiş gence gıptayla baktı. Sonra etrafında halkalanmış diğer gençleri de kısa bir süreliğine süzdü. ''Tamam, çok güzel.'' diyecekti ki vazgeçti. ''Benim işim var. Namazdan sonra kalamam. İyisi mi siz başka bir camiye gidin.'' dedi. ''Hocam, fazla zamanınızı almaz. En çok yarım saatinizi ya alır ya almaz.'' İmamın gençlerle konuşması uzadıkça meraklılar da artıyordu. ''Zamanım yok. Kusura bakmayın, size yardımcı olmak isterdim ama.'' Nusret sakince onu ikna etmek için ''Ramazan orucunu tutuyoruz ama belki birçok kişinin bu mübarek ayın ehemmiyetinden, bereketinden fazla haberi yok. Ayrıyeten orucun rükünleri, sünnetleri, orucu bozan şeyler, mekruhları gibi bu ilvi ibadeti alakadar eden konulardan da gerektiği kadar bilgi sahibi değiliz.'' İmam Nusret'in ısrarı üzerine

0: üzerine etrafına göz attı. Meraklı bakışların üzerinde olduğunu görünce içini garip bir korku sardı. Ya bu gençler şeriatçı olarak isimlendirilen kişilerdense? Bir an tüylerinin diken diken olduğunu hissetti. Ürperdi. Korktu. Başının belaya girmesi düşüncesi yüreğindeki tüm güzellikleri söküp aldı. Benim sohbet edecek zamanım yok. Merak ediyorsanız gündüz gelin, ne sorunuz varsa sorun, size cevaplayayım. Fakat teravihlerden sonra sohbet edemem, dedi ve yürümeye başladı. Nusret ve arkadaşları da mecburen imama eşlik ettiler. Nusret kararlı ve azimliydi. Ne olursa olsun yüklendiği görevi yerine getirecek ve tebliğ vazifesini ifa edecekti. Hocam, dedi. Eğer sizin zamanınız yoksa müsaade edin, biz kendi aramızda alimlerin kitaplarından istifade ederek sohbet edelim. Siyer, fıkıh, akaid kitapları okuyalım. Çıkış kapısına yaklaşmışlardı. Nusret'in bu teklifiyle aniden durdu. Neden olmasın der gibi gözlerini Nusret'in ela gözlerine dikti. Kısa bir sessizlik oldu. Cami cemaatinden konuşan olmamıştı o ana kadar. İmam evet diyecekti ki tekrar din düşmanlarını hatırladı. Onlar bu işten pek hoşlanmayacaklar ve beni de şeriatçı kabul edecekler düşüncesiyle irkildi. Bir bahaneyle bunu da reddetmeliydi. Olur mu hiç? Cami benim sorumluluğum altında. Camiyi açık tutamam. Yatsıdan sonra camiyi kapatmalıyım. Olmaz. Olmaz. Kesinlikle olmaz. Başka bir camiye gidin. Orada sohbetinizi yapın. Hocam, bizim buradan çıkıp kahvehanelere gitmemiz daha mı iyi? Ne münasebet, ben öyle bir şey mi dedim? Hayır, siz öyle bir şey demediniz ama yaşıtlarımızın çoğu şu an öyle. Biz kahvelere gitmektense camide oturup vaaz dinlemek istiyoruz. Bu konuda bize yardımcı olun. İmam, Nusret'in kararlı tutumu karşısında kendini ezik hissetmeye başlamıştı. Gençler haklıydılar. İstekleri çok güzel ve makuldu. Lakin diğer tarafta örgütle karşı karşıya kalmak mengeneye konmuş gibi sıkışmıştı. İmanı gençlere meylederken nefsi korkuyla çekiştirip duruyordu. Bu hal sinirlerine dokunmaya başlamıştı. Hiddet damarlarına hakim olmaya yüz tutmuştu. Nusret keskin bakışlarla imamın gözlerinin içine baktı. Karşılaştığı ürkek bakışlar bu işin çetrefilli olacağının işaretiydi. Korku iliklerine kadar işlemiş bir insanı sıyırıp almak imkansız başarmak kadar güç diye düşündü. İmam camide oturmuş Kur'an okuyan diğerlerine seslendi. Hadi gençler çıkıyoruz. Camiyi kapatmam lazım. Fazla geç olmadan gidelim, dedi. Kur'an okuyanlar imamın ihtarıyla ayağa kalktılar. Nusret son kez, hocam biz her şeye kefiliz. En küçük bir olumsuzluktan biz mesulüz. Fazla değil, sadece yarım saat izin verin. Oturup bir kısa sohbet yapalım. Siz yaparsanız buna daha çok seviniriz. İşim var kalamam diyorsanız anahtarı bize teslim edin, biz çıktıktan sonra evinize teslim edelim. İçindeki korkuyu bir türlü söküp atamayan imam, ipe un serip olmadık bahaneler buluyordu. Olur mu hiç? Size anahtarı nasıl teslim edin? Ya bir şey çalınırsa o zaman ne olacak? Bizim yakamıza yapışırsın. Hayır, hayır kesinlikle olmaz. Bu camide sohbet muhabbet yapamazsınız. Fazla uzatmadan çıkın buradan. Israr etmeyin. Çabuk olun, dedi ve eliyle ellerinde Kur'an ayakta bekleşenlere işaret ederek ne bekliyorsunuz? Çıksanıza. Yarım saattir oyalıyorsunuz. Sizi daha fazla bekleyemem, dedi. Nusret bu akşam imamı ikna edemeyeceklerini anlamıştı. Ellerinde Kur'an bekleyen arkadaşlarına baktı. Gençler, gidelim, anlamı taşıyan bakışlarla hareketlendiler. Hep birlikte camiden avluya çıktılar. İmama hayırlı Ramazanlar dileyip hüzünün yüklü kalplerle camiden ayrıldılar. Mehmet ve 6-7 arkadaşının Ramazan boyunca devam edecekleri camiydi burası. Yani Alika Camii. Örgüt, Alika Camii'nin bulunduğu bu mahallede çok faaldi. Tabiri caizse cirit attıkları yerdi. Onlardan habersiz kuş bile uçmuyordu. Mahallenin geleneksel İslam yaşantısı vardı. Zaten bunlar ahaliye gerçek yüzlerini göstermiyorlardı. Mazlumiyetlerini istismar ederek devletin baskı ve zulümlerini argüman olarak kullanıp halkı taraflarına çekiyorlardı. Sosyalist ideolojiyi daha çok genç beyinlere empoze ettiklerinden orta yaş ve üzerinin İslami hayatları normal seyrinde devam ediyordu. Mahallelinin akrabalıkları ağırlık basıyordu. Genellikle aynı köylü, aynı aşiret ve kabileden bir araya gelmiş bir mahalleydi burası. Hemen hemen herkes birbirini iyi tanıyordu. Yatsı namazı ve teravihlerden sonra imamla konuşan Mehmet, imamın oluruyla çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu topluluğa kısa ve öz bir sohbet yaptı. Ramazan ayı Kur'an-ı Kerim'in indirildiği aydır. Yani Yüce Allah'ın son kez bir insanla irtibata geçtiği ve en kamil din olan İslam dinini kullarına öğrettiği aydır. Kur'an da Allah-u Teala'nın kullarına indirdiği son kitaptır. İçinde hiçbir eksiklik bırakılmamıştır. İnsanların yaşamları boyunca hem dünya ve hem de ahiret kurtuluşlarına vesile olacak bütün yollar Kur'an'da Allah tarafından bildirilmiştir. O Kur'an ki hem zikir, hem fikir, hem ilim, hem bilim, hem idari, hem içtimai. Kısaca bütün ilimlerin içinde olduğu bir kitaptır. Bu ayda Yüce Allah insanlara oruç tutmayı farz kılmıştır. Ey iman edenler! Sizden öncekilere yazıldığı gibi oruç size de yazıldı, farz kılındı. Umulur ki sakınırsınız. Bakara 183. Oruç, insanları maddi ve manevi kirlerden arındırıp temizler. Açlık, insanların kalplerine merhameti, şefkati, yardımlaşmayı, dayanışmayı, sorumluluk bilincini ve daha birçok toplumsal hayatta insanlara faydalı olan ahlaki değerleri yerleştirir. Onları sağlamlaştırır. Bu açlığa Yüce Allah'ın emri için katlanmayı hesaba kattığımızda kalplerin hakimi Rabbül Alemin muhakkak ki kullarının gönüllerini hükmederek onları yüksek ahlak seviyelerini yükseltir. Hem maddi açıdan bereketle karşılık verir hem de manevi açıdan. Oruç, akşam getirilen niyetle şafak sökerken başlar ta gün batımına kadar devam eder. Mehmet'in Ramazan ayının fazileti üzerine bina ettiği sohbetini herkes dikkatle dinlemiş ve memnun olmuştu. Mehmet, imam çocuğu olduğundan küçük yaşlarda edindiği bilgilerini arkadaşlarla birlikte olduktan sonra perçinlemiş, güzel bir bilgi birikimi edinmişti. Sohbetini İlmihal kitabından okuyup gereken yerlerde açıklamalarda bulunarak yaptı. İmam, işim var diyerek ayrıldığından sohbeti Mehmet yapmak zorunda kaldı. İlk gece korkudan olmamış, sorun çıkacağına kesin gözüyle bakılan bu camide yapılmak istenen ders gerçekleşmişti. Oysa en büyük sorunların bu camide olacağı tahmin ediliyordu. Geçen Ramazan'da başlatılan sohbet geleneği bu yılda olduğu gibi fazla bir sorun yaşanmadan başladı Kale Camii'nde. Sedat'ın ilim tahsil ettiği bu cami imamı teravihlerden sonra sohbet etmeyi kabul etmişti. İlk geceki vaazı Ramazan ayının fazileti ve orucun farziyeti üzerine yapıldı. Ayet ve hadisler ışığından imam, ilmini konuşturmuş yaklaşık 30-40 kişiye güzel bilgiler sunmuştu. Gençlerin ve orta yaşlıların rağbet ettiği sohbet halkası, şevkle vaazı dinlemişti. Sorusu olanlar soru sormuş, imam sorularını cevaplamıştı. Yaklaşık bir saat süren sohbetten sonra imam kalkıp gitti. Cami çevresinde oturanların da büyük bir bölümü çıkıp gittiler. Geriye kalanlarsa kendi aralarında aydınlatıcı sohbetlerini sürdürdüler. Gittikleri camilerde sohbeti yapmayan bizler de Kale Camisi'ne gelerek buradaki sohbet halkasına iştirak ettik. Program gereği gidilmesi gereken camilerin yaklaşık yarısından sohbeti yapılmıştı. Hatta bazı camilerde arkadaşlarımız imama yardımcı olmuşlardı. İyi niyetli ve kalbinde Allah korkusundan başka korku taşımayan imamlar sohbet fikrine çok sevinmiş, cemaati dinlemek için teşvik bile etmişlerdi. Zamanım yok diyenler de anahtar arkadaşlarımıza bırakarak hiç engel çıkarmamış ve kardeşlerimiz sohbetlerini yapmışlardı. Bu duruma cami cemaatinden art niyetlerinin dışında memnun olmayan hiç kimse yoktu. Allah kısmet eder de bir dile çomak sokmazsa büyük bir irşat hareketi olacaktı. İslami tebliğin birebir ulaşmadığı kimse kalmayacaktı. Özellikle cami çevresindeki ahalinin büyük çoğunluğuna ilahi mesajlar iletilecekti. Kur'an'ın Ramazan ayında inzal olmasının belki de en büyük hikmetlerinden bir tanesi de tebliğ ve irşat vazifesinin bu ayda çok yoğun yapılmasının işaretiydi. Zira Yüce Mevla, insanlıkla son kez bu ayda en ekmel kitapla muhatap olmuştu. Aynı zamanda Yüce Allah'ın tüm işleri bir hikmete binaendi. İnsanlığa kurtuluş kapılarının ardına kadar açmıştır Ramazan ayında. Dolayısıyla Ramazan ayında halkı işrat çalışmaları orucun da bereketiyle kapsamlı bir şekilde yapılmalıydı. Cami çalışmalarıyla birlikte kültürel ders çalışmaları da hiç aksamadan devam ediyordu. Kardeşlerin büyük çoğunluğu okulda, mahallede, iş çevresinde ulaşabildikleri herkese davayı götürüyor, müsait olanlarla derslerini sürdürüyorlardı. Çalışmalar genişledikçe baskılar da artıyordu tabii. Özellikle aile ve yakın akraba tazyiklerinde artış olmuştu. Din düşmanlarının tehdit ve tazyikleriyle ailelerimizin tutumları artık dayanılmaz hal almış, birçok kardeşimizin hayatında şiddet, dayak olağanlaşmıştı. Görülen baskılara herkesin dayanıp sabretmesi mümkün değildi. büyük umutlarla davaya katılan, aşk ve şevkle çalışmalarına soyunan kimi arkadaşımız daha fazla dayanamamış ve tökezlemeye başlamışlardı. Hatta bazıları bütünüyle selamı keserek köşesine çekildi. Oysa gençlerin çok rahat ifsat oldukları bu ortamda İslami yaşantıyı azami derecede hayatlarında tecessüm etmiş ve gayri İslami anlayışlarından arkadaşların bereketiyle uzaklaşmışlardı. Tıpkı bir anne babanın gül bahçesinde bulunan çocuğunu oradan alıp ateş çukuruna atması gibi bir şeye benziyordu bu durum. En acısı da aylarca derslerde kalan bazı şahısların baskılar neticesinde davadan koptuktan sonra dinsiz örgüte katılmaları ve İslam'a düşman olmalarıydı. Kimilerinin de serseri olup helal haram tanımayacak dereceye düşmeleri. İslam ateşten gömlekti bu zamanda. Şartlar zorlaştıkça, imtihan kapıları açıldıkça bunu daha iyi anlıyorduk. Zayıflık gösterip geri adım atanların içine düştükleri durumları gördükçe yükümüzün ne kadar ağır olduğunu farkına varıyor ve davaya biraz daha sıkıca sarılıyorduk. Geçici dünya musibetlerinin ebedi ahiret hayatımıza zarar vermemesi için Allah'a çok daha fazla yalvarıp yakarıyorduk. Mücadele çetinleştikçe buna olan ihtiyacımız da ziyadeleşiyordu. Zira kişisel gücümüz içine girdiğimiz imtihanları kaldıramayacak kadar azdı. Aciz ve zayıftı.
1: Adanmışlar. Yazar Ömer Saruhan. 25. bölümü dinlediniz.
2: Roman kuşağı sona erdi.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Çağrı FM.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Çağrı FM.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Çağrı FM.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler Sigorta sunar.
2: Selamun aleyküm Emin abi.
1: Aleyküm selam Naif abi.
2: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
1: Olmaz olur mu?
2: Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin.
1: Fiyatlar nasıl?
2: Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın.
1: DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
2: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz.
1: Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası, Tema Parkı karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu 6, Kayapınar.

0: tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 çift 0. Feza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası. Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle biri. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feza Altire Çarşaf. Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 57 51. Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 58 21. İsop King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsop King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82.
1: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
0: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
1: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
0: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
2: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
0: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold.

0: Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Perde Dünyası MK Collection. Toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
1: 0539 499 5086.
0: Perakende satış mağazamız Öz Kaçmaz Perde. Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
2: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
3: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
0: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
4: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Çağrı Efendim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm kıymetli izleyenler. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Doğru Haber'in merkezinden Rehber TV'de ana haber bülteniyle ekranlarınızdayız. Bugün 6 Mayıs Çarşamba. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle yaklaşık 1 saat boyunca ekranlarınızda olacağız. Öne çıkan başlıkları arkadaşlarımdan rica edersem ekrana taşısınlar. Malum Trump'ın dün yapmış olduğu hararetli bir açıklama vardı. Özgürlük projesi üzerine işte İran'ı yakacağız diye tehdit var, bir dili vardı. O proje bir gün, hatta bir gün bile sürmedi. Özgürlük projesiyle ilgili dünyanın kazandığı aslında hiçbir şey yok kıymetli izleyenler. Zira petrol fiyatları bir yükseliyor, bir iniyor. Burada kazanan kim? Trump mı soru işaretleri de artık iyice ayyuka çıkmış durumda. Çünkü petrol ve gaz fiyatlarında da ciddi düşüşler yaşandı dünya genelinde. Bir gün öncesinde 100 dolar bandını aşan petrol bugün 90 bandlarına kadar düştü. Bu süreçte yani dünyanın kazanmış olduğu, dünya ülkelerinin, dünya halklarının kazanmış olduğu herhangi bir kazanç ne yazık ki yok. Ama muhtemelen Trump'la ilgili bir durum var burada. Yine düşüşler yaşandı petrolle ilgili. Detayları bülten içerisinde aktaracağız. Diğer bir haberimiz Gazze'den Siyonist işgalciler, barbar teröristler yine katliam yaptılar. Refah Tugaylarının önde gelen komutanlarından İbrahim Zeki İbrahim'i şehit ettiler. Bununla ilgili de detayı yine bülten içerisinde aktaracağız. Bir diğer başlığımız da Birleşmiş Milletler'in aktivistlerle ilgili açıklamasıydı. Siyonist barbarlığın bir diğer yüzü zaten oradaydı. Küresel Sumut Filosu'ndaydı. Birleşmiş Milletler, Küresel Sumut Filosu'ndan kaçırılan iki aktivist, Tiago Avila ve Seyfi Ebu Keşkek'in derhal serbest bırakılmasını istedi. Detayları bülten içerisinde aktaracağız. Bültenimiz başlıyor. ABD'nin Körfez'deki sözde özgürlük projesi sadece bir gün sürdü. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere ABD donanmasının eşlik etmesini sağlayan özgürlük projesinin durdurulduğunu açıkladı. Trump, başarısızlığını örtbas etmek için İran'la nihai bir anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme olduğu için bu kararı aldıklarını ileri sürdü.
1: ABD Başkanı Donald Trump, ateşkesin bozulması endişesi sonrası yine geri adım attı. Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere ABD donanmasının eşlik etmesini sağlayan sözde özgürlük projesinin durdurulduğunu açıkladı. Trump, Pakistan ve diğer ülkelerin talebi üzerine İran temsilcileriyle tam ve nihai bir anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme kaydedilmiş olması dolayısıyla abluka tam olarak yürürlükte kalmakla birlikte anlaşmanın nihai hale getirilip imzalanıp imzalanamayacağını görmek için özgürlük projesinin kısa bir süreliğine durdurulmasına karşılıklı olarak karar verdik ifadelerini kullandı. Amerikan basını Trump'ın özgürlük projesini ve bu kararı kısa sürede askıya almasını eleştirdi. Ortak görüş, Trump'ın projenin başarısızlığı nedeniyle böyle bir karar aldığı yönünde. The New York Times gazetesi Trump'ın ani bir U dönüşü yaptığını yazdı. Axios haber sitesi, özgürlük projesinin Hürmüz Boğazı'nda saldırıların yeniden başlamasına yol açtığını hatırlatırken, CNN ise projenin yeni onaylandığına ve günler sonra iptaline dikkat çekti. Yarı resmi teslim haber ajansı ise konuya ilişkin haberini Trump geri adım attı. Sözde özgürlük projesi durduruldu başlığıyla verdi. Trump'ın özgürlük projesinin askıya alındığını duyurmasının, ABD'nin Hürmüz Boğazı sorunuyla başa çıkmadaki başarısızlıklarının devamı niteliğinde bir adım olarak değerlendirildiği haberde, Trump planının başarısızlığını bir şekilde örtbas etmeye çalışırken, her zamanki yanlış iddialarını bir araya getirdiği ifadesine yer verildi. Yarı resmi Fars haber ajansı da Trump'ın açıklamasına ilişkin, Trump özgürlük projesini durdurarak bir daha geri adım attı başlığını kullandı. Haberde, Trump'ın planı geçici olarak durdurma açıklaması, İran'dan yapılan kesin uyarılar karşısında verilmiş bir karar olarak yorumlandı.
0: Trump'ın özgürlük projesi fiyasko ile sonuçlanınca petrol fiyatları da geriledi. Brent petrolün varil fiyatı %9,3 azalışla 99.62 dolara, Batı Texas orta ham petrol ise 91,54 dolara geriledi.
1: Washington, Tahran geriliminin tırmanmasıyla artan petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının ardından geriledi. İran'ın Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişlerini kapatmasına karşı, ABD donanması ticari gemilere, savaş gemileriyle eşlik edeceği özgürlük projesini duyurmuştu. Proje bir gün içinde Trump'ın geri adım atmasıyla askıya alındı. Trump, projenin İran'la anlaşmanın imzalanıp imzalanmayacağı görülene kadar kısa süreliğine askıya alınmasına karar verdik. Hürmüz Boğazı ablukası tüm gücümüzle devam ediyor ifadelerine yer verdi. Trump'ın projeyi açıklamasının ardından petrol fiyatı 110 doların üzerine çıkmıştı. Özgürlük projesinin durdurulduğunun açıklamasından sonra Brent petrol fiyatı düşüşe geçti. Batı Teksas orta ham petrol vadeli işlemleri varil başına 100 dolar seviyesine geriledi. Türkiye'nin de kullandığı Brent petrol ise pazartesi günü 114 dolara kadar çıkarken son açıklamaların ardından 108 dolar seviyelerinde bulunuyor.
0: Avrupa'da gaz fiyatlarında da sert düşüş yaşandı. Sayın seyirciler, gaz fiyatları, yaşanan gelişmeler, gerilimlerin anlaşmayla çözülebileceği beklentileriyle %12,5 oranında geriledi.
1: Petrol fiyatlarının ardından gaz fiyatlarında da aşağı yönlü sert düşüşler yaşandı. Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de Haziran vadeli gaz kontratları dün megawatt saat başına 46,92 euro seviyesinden kapandı. Fiyatlar Türkiye'de ise %12,5 azalarak megawatt saat başına 41,04 euroya geriledi. Fiyatlardaki azalışta ABD'nin İran'la savaşı sona erdirmek ve daha kapsamlı nükleer müzakerelerin önünü açmak amacıyla Tahran yönetimiyle tek sayfalık bir mutabakat zaptı imzalamaya yaklaştığına yönelik haber akışı etkili oldu. Axios'un isimlerinin açıklanmasını istemeyen konuya yakın kaynaklar ve bazı ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre Washington yönetimi söz konusu mutabakat için İran'dan 48 saat içinde yanıt bekliyor. Haberde görüşlerine yer verilen iki ABD'li yetkili, taraflar arasında henüz kesin bir anlaşma sağlanmadığını, ancak mevcut durumun savaşın başlangıcından bu yana en yakın uzlaşı noktası olduğunu ifade etti. Taslak mutabakatın bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, İran'ın nükleer programının sınırlandırılması ve ABD yaptırımlarının kaldırılmasına yönelik kapsamlı bir anlaşma için 30 günlük müzakere sürecini başlatmayı öngördüğü aktarıldı.
0: ABD'li muhalif senatör Bernie Sanders, İran, Lübnan ve Körfez ülkelerindeki can kayıplarına dikkat çekti. Sanders, Trump ile Netanyahu'ya bitmek bilmeyen savaşlar yürütüyorlar, artık yeter sözleriyle tepki gösterdi.
1: Dünya ABD Başkanı Donald Trump ve Siyonist işgal rejimi sözde Başbakanı Benjamin Netanyahu isimli iki ruh hastasının zulmü altında en büyük insanlık vahşetini yaşıyor. Soykırımın ruh ikizleri olan Trump ve Netanyahu'nun savaş yanlısı tutumlarına ABD'li bağımsız Vermont senatörü Bernie Sanders'ten tepki geldi. ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımında Sanders, İran'da 3.375 kişinin katledildiğini, 26.500 kişinin yaralandığını belirtti. Lübnan'daysa 2.702 kişinin hayatını kaybettiğini ve 8.311 kişinin yaralandığını ifade eden Sanders, Körfez ülkelerinde 28 kişinin öldüğünü ve 289'dan fazla kişinin yaralandığını aktardı. Ülkelerin iddialarına göre Siyonist işgal rejiminde 26 kişinin öldüğünü ve 7.791 kişinin yaralandığını aktaran Sanders, ABD'nin 13 askerinin öldüğünü ve 381 askerinin yaralandığını kaydetti. Onca ölüme tepki gösteren Sanders, Trump ve Netanyahu'nun bitmek bilmeyen savaşları artık yeter değerlendirmesini yaptı.
0: Siyonist Siyonist işgal rejiminin saldırılarıyla hem Lübnan'a hem Gazze'ye yönelik saldırılarıyla devam ediyoruz kıymetli izleyenler. Siyonist işgal rejimi 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da ateşkese rağmen sivilleri katletmeye devam ediyor. Soykırımcı Siyonistler Zelaya'da belediye başkanı, eşi ve çocuğunun da aralarında bulunduğu 6 sivili daha şehit etti.
1: Ateşkesi bozan Siyonist işgal rejiminin saldırıları Lübnan'da aralıksız sürüyor. Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre İsrail ordusu Lübnan'ın doğusundaki Batı Beka bölgesinde yer alan Zelaya'da belediye başkanının evini bombaladı. Belediye başkanı, eşi ve çocuğunun da aralarında bulunduğu 4 sivil şehit oldu. Saldırıda 3 kişi de yaralandı. Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentindeki bir beldeye işgal ordusunun düzenlediği 4 hava saldırısıyla topçu atışlarındaysa 2 sivil katledildi. Siyonist işgal ordusu Meyfedun'da bir okulun çevresini de hedef aldı. Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanlığı, Siyonist işgal rejiminin 2 Mart'tan sonra düzenlediği saldırılara ilişkin can kaybı ve yaralı sayısını paylaştı. Buna göre geride kalan sürede Siyonist işgalcilerin saldırılarında şehit edilenlerin sayısı 2708'e, yaralı sayısı 8311'e ulaştı. Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada işgal ordusunun 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 2696 kişinin katledildiğini bildirmişti. İşgal ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve Siyonist işgal rejimi arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren sözde ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu. Ateşkese rağmen Siyonist işgalcilerin Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürerken Hizbullah da karşılık vermeye devam ediyor.
0: Kudüs seriyeleri Refah Tugayı'nın önde gelen komutanlarından İbrahim Zeki İbrahim'in şehit olduğunu duyurdu. Açıklamada şehidin Siyonist rejime karşı yürütülen mücadelede önemli rol oynadığı vurgulandı.
1: Filistin İslami Cihat Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs seriyeleri Refah Tugayı'nın önde gelen komutanlarından 52 yaşındaki İbrahim Zeki İbrahim'in şehit olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada İbrahim'in direniş saflarında uzun yıllar aktif görev aldığı ve Siyonist rejime karşı yürütülen mücadelede öncü isimlerden biri olduğu ifade edildi. Açıklamada şehidin sahadaki liderliği, kararlılığı ve direniş hattındaki etkisinin Gazze'deki mücadele açısından önemli bir yer tuttuğu vurgulandı. Filistinli direniş kaynakları, İbrahim'in sadece askeri alanda değil, aynı zamanda genç nesillerin direniş bilinciyle yetişmesinde de rol oynadığını belirtti. Kudüs seriyeleri, şehidin bıraktığı mücadelenin devam edeceğini belirterek, Siyonist rejime karşı direnişin süreceğini vurguladı. Açıklamada, şehidin mücadelesinin Filistin halkı için bir sembol olarak anılmaya devam edeceği ifade edildi.
0: Birleşmiş Milletler'e bağlı UNRWA, Gazze'de cilt hastalıklarının hızla yayıldığını açıkladı. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte artan sıcaklık, su kıtlığı ve aşırı kalabalık kamplarda yaşanan olumsuz koşullar bölgeyi büyük bir sağlık krizinin eşiğine getirdi.
1: Gazze şeridinde sağlık krizi derinleşiyor. Birleşmiş Milletler'e bağlı UNRWA, son aylarda cilt hastalıklarının 3 kat arttığını duyurdu. Artan sıcaklıklar ve yoğun nüfus, özellikle yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı çadır kamplarında hastalıkların hızla yayılmasına neden oluyor. Uyuz, su çiçeği ve benzeri cilt enfeksiyonları en çok çocukları etkiliyor. Temiz suya erişimin sınırlı olması ve hijyen koşullarının kötüleşmesi riski daha da artırıyor. 2024 yılında en az 150 bin kişinin bu tür hastalıklardan etkilendiği bölgede aynı tablonun yeniden yaşanmasından endişe ediliyor. Sağlık sistemi ise ağır bir yük altında. Siyonist işgal rejiminin 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar, ilaç ve tıbbi malzeme tedarikini büyük ölçüde engelledi. Bölgede ateşkes ilan edilmiş olmasına rağmen, saldırıların devam etmesi ve kuşatmanın sürmesi, sağlık hizmetlerini daha da zorlaştırıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sözcüsü Stefan Dujarric, Mart ayında enfeksiyon vakalarının 3 kattan fazla arttığını açıkladı. Dujarric, Ocak ayında 3000 civarında olan vaka sayısının bugün 10.000'e yaklaştığını belirterek uluslararası topluma acil destek çağrısında bulundu. Bölgedeki sağlık çalışanları tüm imkansızlıklara rağmen özellikle Han Yunus'ta bulunan çadır kamplarında temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Uzmanlar gerekli önlemler alınmazsa Gazze'de daha büyük bir salgının kaçınılmaz olduğu uyarısında bulunuyor.
0: Birleşmiş Milletler, işgal rejiminin Sumut filosundan alıkoyduğu iki aktivisti derhal ve koşulsuz serbest bırakması çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler ayrıca aktivistlerin maruz kaldığı kötü muameleye ilişkin bağımsız soruşturma başlatılmasını talep etti.
1: İspanyol vatandaşı Saif Abukeşek ve Brezilyalı Thiago Avila, geçen hafta Perşembe günü Yunanistan açıklarında uluslararası sularda seyreden bir yardım filosundaydı. Siyonist işgal rejiminin saldırısıyla alıkonulan ikili, Aşkelon'daki bir zindanda suçlama yapılmaksızın tutuluyor. Her iki aktivist de günlerdir açlık grevinde. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Tamen Al-Ketan, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Ketan, Gazze'de halkıyla dayanışma göstermenin ve insani yardım ulaştırmaya çalışmanın bir suç olmadığını vurgulayarak şu sert değerlendirmede bulundu. İsrail, uluslararası sularda durdurulan ve İsrail'e getirilen Global Sumut Filosu üyeleri Saif Abukeşek ve Thiago Avila'yı derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakmalıdır. Gazze halkı çaresiz bir şekilde insani yardıma muhtaçken dayanışma göstermek suç değildir. İsrail'in keyfi gözaltılarına ve uluslararası insan hakları hukukuyla bağdaşmayan terör mevzuatına derhal son vermesi gerekiyor. Birleşmiş Milletler sözcüsü ayrıca iki aktivistin ciddi kötü muameleye maruz kaldığına dair rahatsız edici ifadeler aldıklarını belirterek bu eylemlerin failleri mutlaka adalete teslim edilmelidir dedi. İşgal rejiminin Gazze ablukasını derhal kaldırması çağrısında bulunan Ketan, kuşatma altındaki Filistin şeridine yeterli miktarda insani yardım girişine izin verilmeli ve bu yardım kolaylaştırılmalıdır ifadelerini kullandı.
0: İç gündemle devam ediyoruz sayın seyirciler. Hüdapar Mersin Milletvekili Faruk Dinç mecliste düzenlediği basın toplantısında çocukların sosyal medyada istismar edilmesine tepki gösterdi. Geçtiğimiz günlerde çokça tartışılan bir reklam filmi hakkında da konuşan Dinç, anneliğin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını belirterek bu tür yaklaşımlara karşı toplumsal farkındalık çağrısında bulundu.
1: Hüdapar Mersin Milletvekili Faruk Dinç, mecliste basın toplantısı düzenledi. Dinç'in gündeminde bazı sosyal medya kullanıcılarının etkileşim ve maddi kazanç uğruna çocuklarını teşhir etmesi vardı.
2: Çocukların daha rıza ve mahremiyet yönü tam gelişmemiş, masumdurlar, bunu bilmiyorlar. Ancak burada çocuklar etkileşim nesnelerine dönüştürülüyor. Çocukların gizlilik, güvenlik, sağlıklı gelişim hakları ihlal ediliyor. Çocukların hem masumiyetini hem de geleceğini çalan ve dijital mecralarda bu çocukları teşhir edenlere karşı kesinlikle önlem alınmalı ve bu yayınlar yasaklanmalıdır. TikTok bu dilencilerin önüne geçilmelidir ve bu masum çocukları da kendi etkileşimleri uğruna bu çocukları kullanmamalıdırlar.
1: Annelik makamına yapılan bilinçli saldırılara dikkat çeken Dinç, Hazreti Peygamber'in hadisini hatırlattı.
2: Annelik son zamanlarda özgürlüğe engel olduğu yönündeki söylemlere itibarsızlaştırılmaya çalışılmakta. Kadınların fıtratlarında bulunan annelik gibi bir cennet makamına karşı düşmanlaştırılmaya çalışılmaktadır. Bu durum küreselci ifsat şebekelerinin özellikle nüfusu düşürme ve kadınları kapitalist çıkarlarına uygun bir şekilde bir rol vermeye çalışıyorlar. Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi cennet annelerin ayaklarının altındadır. Ama maalesef birileri bu anneliği, bu cennet makamı hedef alıyor, rolünü değiştirmeye çalışıyor. Aslında bir yönüyle nüfusu da önlemeye çalışıyor, nüfusun azalmasını sağlıyor. Buna karşı dikkatli olmak lazım. Önlem alınması lazım.
0: İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkilerine dikkat çekildi. Raporda dijital ortamların kontrolsüz kullanımının psikolojik ve sosyal gelişimi olumsuz etkilediği belirtildi.
1: İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı, sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi başlıklı bir rapor hazırladı. Raporda, sosyal medyanın çocuklar için temel sosyalleşme araçlarından biri haline geldiği vurgulandı. Dijital ortamların kontrolsüz kullanımının çocukların psikolojik, sosyal ve bilişsel gelişimini olumsuz etkileyebildiği ifade edildi. Yüz yüze iletişim becerilerinde azalma ve dikkat dağınıklığı gibi sonuçlara dikkat çekildi. Raporda ayrıca dijital bağımlılık, siber zorbalık, çevrim içi taciz ve dezenformasyon gibi risklerin çocuklar açısından ciddi tehdit oluşturduğu belirtildi. Mahremiyet ihlalleri ve kimlik hırsızlığı da öne çıkan diğer başlıklar arasında yer aldı. Özellikle bazı dijital alt kültürlerin şiddeti normalleştiren içerikler ürettiğine dikkat çekilen raporda, bu durumun sadece çocukları değil, iç güvenliği de tehdit edebileceği vurgulandı. Raporda, Türkiye'de 5651 sayılı kanun ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından sunulan güvenli internet hizmetinin koruyucu mekanizmalar olarak uygulandığı hatırlatıldı. Ancak sadece yasaklayıcı tedbirlerin yeterli olmadığı ifade edildi. Uzmanlar, çocukların korunması için eğitim, ebeveyn denetimi, platform sorumluluğu ve hukuki düzenlemelerin birlikte ele alınması gerektiğini belirterek, bütüncül yaklaşımın daha etkili olacağı değerlendirildi.
0: İstanbul'da bir Burger King şubesinde anne ve çocuğu giyim kuşamlarından dolayı hor, hakir görülerek iş yerinden çıkarılmak istenmişti. Medyaya düşen olay sonrası Burger King firması tüm kesimlerden ciddi tepki toplamıştı. Ticaret Bakanlığı da Siyonist destekçisi o firma hakkında harekete geçti. Fast food zincirine cezai yaptırım uyguladı.
1: İstanbul'da Burger King'de bir vatandaş, maddi durumları iyi olmayan bir anne ve kızı için yemek siparişi verdi. Fakat çalışanlar, ailenin...
3: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
4: Diyarbakır ilimiz için akşam namazı vakti.
1: Fakir olması ve giyimlerine Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bir çocuğun ve annenin mekandan dışlanmasının kabul edilemez olduğu ve haksız ticari uygulama kapsamında tutanak tutulduğu vurgulandı. Açıklamada, restoranda inceleme başlatıldığı ve para cezası uygulandığı kaydedildi. Ancak cezanın miktarının açıklanmaması dikkat çekti. Burger King'in Siyonist işgal rejimindeki şubelerinin 7 Ekim 2023'te başlayan süreçte işgal ordusuna ücretsiz yemek ve destek sağladığı haberleri ve sosyal medya paylaşımları büyük tepki çekmişti. Soykırımcılara yönelik destek, özellikle Türkiye ve çeşitli ülkelerde Burger King'e yönelik protestolara ve boykot çağrılarına neden olmuştu.
0: Kahramanmaraş'ta 146 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı Hamidiye sitesinin kimi bloklarının yıkılmasına ilişkin görülen davada karar çıktı. Sitenin müteahhidi ve dönemin Kahramanmaraş Belediye Fen İşleri Müdürü Ahmet Kara 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
1: Kahramanmaraş'ta 146 kişinin hayatını kaybettiği davada karar verildi. Hamidiye sitesinin yıkılmasına ilişkin Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müteahhit tutuklu sanık Ahmet Kara, tutuksuz sanıklar AK, TÖ, CK, OY, CY, SS ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Diğer sanıklarsa duruşmada yer almadı. Mahkeme heyeti sanık Ahmet Kara'yı bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 21 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, tutuksuz sanıklar AK, CK, CY, OY, SS ve TÖ'nün beraatine hükmetti. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde Merkez 12 Şubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'nde bulunan Hamidiye sitesi 1A ve 1C bloklarının yıkılmasına ilişkin 16 sanık hakkında dava açılmıştı.
5: Bina çökmüş nokta ya.
0: Ankara'da görülen e-imzayla sahte belge düzenlenmesi davasında savcı esas hakkındaki mütalasını açıkladı. Örgüt lideri olduğu öne sürülen Ziya Kadiroğlu için 120 yıl, diğer sanıklar içinse 22 yıldan 85 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Mahkeme bazı sanıkların tutuklanmasına karar verirken duruşmayı 20 Mayıs'a erteledi.
1: E-imzayla sahte belge düzenlenmesi davasında mütalaa açıklandı. Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda yapıldı. Duruşmaya aralarında Ziya Kadiroğlu'nun da bulunduğu 28 tutuklu sanıkla bazı tutuksuz sanıklar ve avukatlar katıldı. Dosya kapsamında kamu kurumlarında görev yapan yöneticilere ait elektronik imzaların ele geçirilerek sahte belgeler düzenlendiği ve bu yolla haksız kazanç sağlandığı iddiaları yer aldı. Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalasında örgüt lideri olduğu belirtilen Ziya Kadiroğlu için 120 yıl hapis cezası talep etti. Örgüt üyeliği kapsamında yargılanan 16 sanık içinse 22 yıldan 85 yıla kadar ceza istendi. Savcı, tutuklu bulunan 28 sanık hakkında mevcut hallerinin devamına karar verilmesini talep ederken, tutuksuz sanıklardan bazılarının da tutuklanmasını istedi. Mahkeme heyeti ara kararında tutuksuz sanık Ali Çiçekli'nin tutuklanmasına hükmetti. Diğer sanıkların mevcut durumlarının devamına karar verildi. Sanık avukatları savcının mütalasına karşı savunma hazırlamak için ek süre talep etti. Mahkeme bu talebi kabul ederek duruşmayı 20 Mayıs tarihine erteledi. Soruşturma sürecinde hazırlanan birden fazla iddianamenin birleştirilmesiyle dosyadaki sanık sayısı 322'ye yükseldi. Sanıklar hakkında resmi belgede sahtecilik, bilişim sistemine girme ve verileri hukuka aykırı ele geçirme gibi suçlamalar bulunuyor.
0: İstanbul Zeytinburnu'nda sahte altın operasyonu düzenlendi sayın seyirciler. Operasyon kapsamında iki şüpheli yakalanırken piyasa değeri yaklaşık 28,5 milyon olan satışa hazır şekilde paketlenmiş sahte altın ele geçirildi.
1: Son dönemlerde sahte altın vakalarında artış yaşanıyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde paraya eşit sayılan değerlerde sahtecilik suçuna yönelik operasyon gerçekleştirildi. Teknik ve fiziki takibin ardından Zeytinburnu'nda belirlenen adreste arama yapıldı. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 28 milyon 500 bin lira olan satışa hazır şekilde paketlenmiş sahte altın geçirildi. Sahte altınların 1, 5 ve 10 gramlık toplam 1530 adetten oluştuğu belirlendi. Ayrıca 280 adet plastik kalıp, 13 adet metal kalıp, 1010 adet sahte gram altın ambalajı, 1 adet presleme makinesi ile 1 adet kağıt ve plise delme makinesi de bulundu. Operasyon kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
0: Umut Kervan'ı 2. Bölge Koordinatörü Faik Toğan, vakfın faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu. Yurt içi ve yurt dışında yürütülen insani yardım faaliyetlerine ilişkin bilgiler paylaşan Doğan, özellikle savaş ve afet bölgelerinde artan mağduriyetlere dikkat çekti. Doğan, en büyük mağduriyetin İslam coğrafyasında yaşandığını söyledi.
1: Umut Kervan'ı 2. Bölge Koordinatörü Faik Doğan, küresel yardım çağrısında bulundu. Yardım faaliyetlerinin yalnızca Türkiye ile sınırlı olmadığını vurgulayan Doğan, dil, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin dünyanın birçok bölgesinde mazlumlara ulaştıklarını kaydetti. Dünya genelinde en büyük mağduriyetin İslam coğrafyasında yaşandığına dikkat çeken Doğan, İran, Irak, Suriye, Afganistan ve Afrika ülkelerinde ciddi ekonomik sıkıntıların bulunduğunu dile getirdi.
6: Maalesef genelde en çok mağdur olan ülkeler İslam ülkeleridir. Yani biz bunu Orta Doğu diye adlandırıyoruz ama genelde çoğu İslam ülkeleridir. Gerek İran'ı, gerek işte Suriye, gerek Irak, gerek Afganistan, gerekse Afrika ülkeleri fark etmez. Son zamanlarda artık İran'da maalesef bu şeyin içerisine girmiş oldu. Şimdi genel itibariyle Orta Doğu'da iş imkanları kısıtlı olduğundan dolayı yani halkın kahir ekseriyeti mağdurdur.
1: Doğan, aynı yardımların ulaştırılmasının sıkıntılı bir süreç olduğunu fakat nakdi yardımların daha rahat ulaştığını ifade etti.
6: Örneğin biz Gazze'ye buradan aynı yardım göndermiyoruz maliyetin yükümlülüğünden dolayı. Biraz daha nakdi yardımlarla Mısır'da temin etme suretiyle Gazze'ye gönderiyoruz. Ama Suriye'ye buradan tır gönderiyoruz. Aynı yardımlar. Genelde burada da en fazla ihtiyaç yani giyim olmakla beraber zaten nakdi her zaman ve her yerde ihtiyaçtır. Malumunuz olduğu üzere genel başkanımız bir İran konsolosluğuyla da görüştü. Oradaki bir durum analizi falan yapıldı. Merkezde bununla ilgili bir çalışma yapıldı. İran'da şu anda Türkiye'den aynı girişi biraz meşakkatlidir. Ama nakdi girişlerde sorun yok. Nakdi yardımlarda bulunabiliyoruz. Bu husustan dolayı yani bu arada sizin aracılığınızla da bunu da deklare etmiş olalım.
1: Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte hayırseverlere de seslenen Doğan, fakirlerin ve yetimlerin unutulmaması çağrısında bulundu.
6: Kurban Bayramı da yine hani bir çalışmanın yapılması gerekiyor. Biz şu anda o çalışmanın içerisindeyiz, o atmosferin içerisindeyiz. Dolayısıyla yani hayırseverlerimize Kurban Bayramı'nda da fakirleri, yetim aileleri gerek yurt içi gerekse yurt dışı unutmamaları, bunu da hatırlamaları gerekir diye düşünüyorum. Onlara bunu da sizin aracılığınızla hatırlatmış olalım. Elhamdülillah yani birçok ülkede gerek Afrika ülkeleri olsun, gerekse Asya ülkeleri olsun, gerek Suriye olsun, gerek Lübnan olsun, gerekse Gazze olsun. Tabii Gazze'nin içinde kurban kesmiyor, dışarıdan kesip konserve şekilde.
0: İBAN paylaşımı ile ilgili mağduriyetler son dönemlerde sıkça gündeme taşınmıştı sayın seyirciler. İşte o mağdurlardan biri. 2020'de Ankara'da iş arkadaşına kendisinin ve babasının IBAN numaralarını veren şahıs bir dolandırıcılık ağının içerisine düştü. Kendilerini aklayamayan mağdurlar çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baba ve oğul 2,5 yıl sonra gerçek dolandırıcının ortaya çıkmasıyla tahliye edildi.
1: Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşadığı 2020 yılında AÜ kendisine ve babasına ait IBAN numaralarını kullanması için arkadaşına verdi. Geçen zaman zarfında AÜ hesaplara gelen paraya dokunmadan iş yerinden olan arkadaşına teslim etti. Bir süre sonra IBAN numaralarının bahis ve medyumluk gibi dolandırıcılıkta kullanıldığı belirtilerek AÜ ve babasına dava açıldı. Mahkemede şüpheli sıfatıyla yargılanan AÜ ve babası AÜ tutuklanarak cezaevine gönderildi. AÜ ve 71 yaşındaki babası toplamda 2,5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra iddiaya göre bahse konu dolandırıcılık davalarında mağdur olan bir müştekinin asıl şüpheliye dair ses kaydı mahkemeye sunulup analiz yapıldı. Yapılan işlemlerin ardından IBAN isteyen şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken AÜ ve babası tahliye edildi. AÜ, babasına ve kendisine ait 20 suç dosyasından dolandırılan kurbanların yaklaşık 400 bin liralık mağduriyetleri olduğunu söyledi.
7: Çok davaya girdim. Yani bu davaya girmek mesela bu ay benim 5 tane mahkemem var. Şimdi şu an nereden baksanız bir 30-15 yıl yatma ihtimalim var. Tek kandırdığım müşteki ben, mağdur ben değilim. Yani benim bütün herkese çağırım. Kimse kimseye güvenmesin. Güvenecek hiçbir yön kalmamış. Herkesin bir menfaati, herkesin bir çıkarı var. Kimse çıkarsız, kimse kimseye yaklaşmıyor. Eşim perişan oldu, babam perişan oldu. Ki düşünün 71 yaşındaki babamla aynı cezaevinde yatmak.
0: 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'daki 100 bin konut için hak sahibi olmayan vatandaşların başvuru ücretleri iade edilmeye başlandı. Ödemeler Ziraat Bankası üzerinden gerçekleştirilecek.
1: TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre 500 bin sosyal konut kampanyası kapsamında İstanbul'da hayata geçirilecek 100 bin konutluk proje için hak sahipliği belirleme kurası 25, 26 ve 27 Nisan'da tamamlandı. Bu kapsamda hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru bedelleri, başvuru sırasında Ziraat Bankası tarafından başvuru sahibi adına açılan hesaba iade edilmeye başlandı. Başvuru bedeli iadeleri Ziraat Bankası ATM'lerinden kartsız işlemler, diğer işlemler, diğer para çekme, TOKİ başvuru iadesi menüsü üzerinden alınabilecek. Şubeler üzerinden yapılacak iade işlemleri ise vatandaşların Ziraat Bankası şubelerine başvurarak sıra çağrı sistemi numarası almasının ardından gerçekleştirilecek. Hesabını kapatan vatandaşların iade işlemleri de ilgili şubeler aracılığıyla yapılacak.
0: Uzun bir süredir yurt genelinde soğuk hava etkisini sürdürüyordu sayın seyirciler. Bahar mevsimi kendini hissettirmeye yavaş yavaş başlayacak. Ülke genelinde sıcaklıklar yükselecek, yağışlar ise devam edecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklığın yer yer 26 derece çıkması öngörülüyor.
1: Nihayet bahar yüzünü göstermeye başlayacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklığın 26 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Sıcaklıkların yükselmesine karşın yağışlar da ülke genelinde etkisini göstermeye devam edecek. Marmara bölgesinde 3 gün hava az bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık 26 dereceye kadar çıkacak. İstanbul'da önümüzdeki bir hafta boyunca yağış beklenmezken hava çoğunlukla güneşli, yer yer parçalı bulutlu olacak. Güneyin ılık havasını bölgeye taşıyan rüzgar ve güneşin ısıtıcı etkisiyle birlikte sıcaklıklar çarşamba gününden itibaren artmaya başlayacak. Sıcaklıkların hafta boyunca 23 ile 26 dereceler aralığında yaz değerlerine yakın seyredeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan haritaya göre, cumartesi günü yağışlı hava dalgası İstanbul ve Marmara genelini etkisi altına alacak. Doğu ve İç Anadolu'da etkili olan kuvvetli sağanaklarsa kent geneline yayılacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
0: ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz hafta sonu Florida'da yerel bir diş hekimine gitmesi sağlığına dair tartışmaları yeniden alevlendirdi. ABD'de yapılan yeni bir ankete göre katılımcıların %59'u Trump'ın zihinsel sağlığının bu görev için yetersiz olduğunu ortaya koydu.
1: ABD Başkanı Donald Trump'ın başkan seçilmesinden bu yana verdiği tepki çeken kararları, tutarsız açıklamaları, sayısız yalan konuşmaları, savaş yanlısı ve saldırgan tutumu, akıl ve ruh sağlığı üzerinden gelen tartışmaları alevlendirmiş durumda. İran, Venezuela, Küba, Kanada, İspanya başta olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerine yönelik zorba ve diktatörce bir yönetim sergilemesi, dünyayı kaosa sürüklemesi, akıl ve beden sağlığının yerinde olmadığına ilişkin tartışmaları ABD kamuoyuna taşımış durumda. The Washington Post, ABC News ve Ipsos tarafından yapılan yeni bir anket, Trump'ın akıl ve beden sağlığına güvenin azaldığına ilişkin çarpıcı sonuçları gösterdi. Amerikalıların %59'unun Trump'ın başkanlık görevini yürütmek için gerekli zihinsel keskinliğe sahip olmadığına inandığını ortaya koydu. Katılımcıların %55'i ise Trump'ın fiziksel sağlığının bu görev için yetersiz olduğunu belirtti. Geçen sonbaharda yapılan ankette Trump'ın fiziksel sağlığının yetersiz olduğunu düşünenlerin oranı %45 seviyesindeydi. Gelecek ay 80 yaşına girecek olan Trump'ın sağlığına ilişkin iddialar sadece diş randevusuyla sınırlı kalmadı. Hafta sonu Florida gezisi sırasında çekilen fotoğraflarda Trump'ın ayak bileklerindeki şişlikler dikkat çekti.
0: İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'den ABD'nin Gazze'deki soykırımı araştıran Uluslararası Ceza Mahkemesi, yargıç ve savcılarına uyguladığı yaptırımların Avrupa Birliği'ni etkilememesi için engelleme statüsünün devreye konulmasını istedi.
1: İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ABD yaptırımlarından etkilenmemesi için Avrupa Birliği Komisyonu'na çağrı yaptı. Sanchez, İspanya göz yummayacak başlığıyla yaptığı açıklamada, uluslararası adaleti savunanlara yaptırım uygulamak, tüm insan hakları sistemini tehlikeye atıyor ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği, bu zulüm karşısında kayıtsız kalamaz diyen Sanchez, komisyonu Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Gazze'deki soykırımı sona erdirmek için yaptıkları eylemleri korumak amacıyla engelleme statüsünü etkinleştirmeye çağırdı. ABD'nin Birleşmiş Milletler üyelerine ve Gazze'deki soykırımı araştıran Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne uyguladığı yaptırımlara yanıt olarak bu açıklamayı yapan Sanchez'in etkinleştirilmesini istediği engelleme statüsü, Avrupa Birliği'nin çıkarlarını etkileyen üçüncü ülkelerin yasalarını askıya almasına olanak tanıyan bir mekanizma olarak biliniyor. İspanya Başbakanı, ABD'nin 2025'in başından beri Uluslararası Ceza Mahkemesi üyelerine uyguladığı ve şu anda 11 hakim ve savcıyı etkileyen yaptırımlara karşı önlem alınmasını istiyor. Geçen yıl Şubat'ta ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkarılan tutuklama emrine misilleme olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin üst düzey yetkililerine ve personeline yaptırım uygulayan bir başkanlık emri imzalamıştı.
0: İstanbul'da düzenlenen Saha 26 fuarında ilk kez görücüye çıkan Türkiye'nin kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han, Yunanistan medyasında gündem oldu. Yunan askeri ve siyasi haber platformları füzenin teknik kapasitesini ve bölgeye etkilerini yazdı.
1: Türkiye'nin ilk kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han, Yunanistan'da gündem oldu. Yunanistan'ın önde gelen savunma sitelerinden Militar, gelişmeyi Türkler geliştirme aşamasındaki ilk kıtalar arası füzeyi sundu başlığıyla duyurdu. Emekli hava subayı ve savunma analisti Spiridon Kissas imzalı haberde projenin teknik detaylarına vurgu yapıldı. Haberde füzenin kapasitesine ilişkin Yıldırım Han olarak adlandırılan füze 6000 kilometre menzile ve 9 Mach hıza sahip olacak. Sıvı nitrojen tetroksitle çalışan 4 motorla donatılan bu sistem, Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği yeni noktayı simgeliyor denildi. Haberde ayrıca projenin ismiyle ilgili tarihsel bir değerlendirme yapılarak, füze adını savaşlardaki hızı ve cesareti nedeniyle Yıldırım lakabını alan Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid'den alıyor ifadeleri kullanıldı. Yunanistan medyasındaki diğer yorumlardaysa 6000 kilometrelik menzilin stratejik bir değişim anlamına geldiği ve projenin gelişim sürecinin Atina tarafından yakından takip edildiği ifade edildi. Fuarın son günü olan 9 Mayıs'a kadar projeye dair daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor.
0: İran'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Yangın faciasında 8 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi de yaralandı.
1: İran'da sabah saatlerinde çıkan yangın faciaya yol açtı. Yangın başkent Tahran'ın batısında meydana geldi. İran Devlet Televizyonu, Şehriyar bölgesindeki Erguvan alışveriş merkezinde çıkan yangına ilişkin detaylara yer verdi. Yangının kısa sürede alışveriş merkezini sardığı belirtilen haberde, yangın nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiği, 36 kişinin yaralandığı ifade edildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının kontrol altına alındığı ve söndürme çalışmalarına devam edildiği kaydedildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmazken, Şehriyar Genel ve Devrim Savcısı olaya ilişkin soruşturma başlattıklarını duyurdu.
0: Teknoloji dünyası 2026 yılına sert bir istihdam kaybıyla başladı. Yılın ilk 3 ayında aralarında Meta ve Microsoft gibi şirketlerin de bulunduğu 86 teknoloji şirketi 80 binden fazla çalışanıyla yollarını ayırdı. Bu rakam 2025'in aynı döneminden işten çıkarılan 30 bin kişiyle kıyaslandığında aradaki uçurum farkını ortaya çıkardı.
1: Teknoloji sektörü 2026 yılına güçlü bir istihdam daralmasıyla girdi. Yılın ilk 3 ayında aralarında Meta ve Microsoft gibi devlerin de bulunduğu 86 şirket, toplamda 80 binden fazla çalışanıyla yollarını ayırdı. Bu sayı 2025'in aynı döneminde işten çıkarılan yaklaşık 30 bin kişiyle kıyaslandığında dikkat çekici bir artışa işaret ediyor. Şirket yönetimleri işten çıkarmaların başlıca nedeni olarak yapay zekayı gösterse de sektör uzmanları bu açıklamaların gerçeği tam olarak yansıtmadığını ifade ediyor. Mart ayında ABD'deki işten çıkarmaların %25'inde yapay zeka gerekçe gösterilirken, Sam Altman gibi isimler bu yaklaşımı eleştirerek yapay zekanın günah keçisi olarak kullanıldığını dile getiriyor. Sektörde AI washing olarak adlandırılan bu eğilim, şirketlerin finansal hatalarını örtme çabası olarak yorumlanıyor. Bu konuda daha açık bir tutum sergileyen Tim Sweeney ise, binin üzerinde çalışanla yollarını ayırırken kararın yapay zeka ile ilgisi olmadığını net şekilde ifade etti. Uzmanlara göre işten çıkarmaların arkasındaki temel nedenler pandemi döneminde yaşanan kontrolsüz büyüme ve değişen ekonomik koşullar. Yatırımcı Mark Andreessen, düşük faiz ortamında şirketlerin agresif şekilde büyüdüğünü ancak faiz oranlarının %5'in üzerine çıkmasıyla birlikte maliyet baskısının arttığını belirtiyor. Andreessen'a göre birçok büyük şirket halen %25 ile %75 arasında değişen oranlarda fazla istihdam barındırıyor. Sonuç olarak teknoloji sektöründeki bu işten çıkarma dalgası bir yapay zeka devriminden çok geçmişte yapılan finansal hataların düzeltilmesi olarak değerlendiriliyor.
0: Bu haberimizle birlikte ana haber bültenimizin sonuna geldik sayın seyirciler. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Günün çizgisiyle kapatıyoruz. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.
8: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa
9: Çağrı Efendi.
8: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
9: Çağrı Efendi.
8: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala
9: Çağrı Efendi.
8: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara
9: Çağrı Efendi. Gönüllere akan ses.

0: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC İş Makineleri psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park Karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu

0: da profesyonel danışmanlık sunar. Güven, tecrübe ve doğru yönlendirmeyle kazandıran yatırımlar için Akas Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev ve dükkanı bizimle bulmanın mutluluğunu yaşayın. Akas Gayrimenkul, Fırat Mahallesi, Baba Tahir Caddesi, Şehir Hastanesi, 7 İklim Koleji Yanı, Kayapınar, Diyarbakır. İletişim numaraları 0539 617 0050 0507 852 92 34.
1: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
0: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
2: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
3: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
0: Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri, Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 9372.
1: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
0: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0.
4: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 31 34.
5: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma

0: Dondurmada her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Çağrı FM.
4: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati başlıyor.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.

kafir temyek milletin Lişerq garbi cihan tevli piş vermeyek devletin Amerika u Çinu Hindistanu Avrupa'yı tev Dinu rengi vançı bejime tejekinu

0: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati devam ediyor.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
2: Dünyamız ile ilgili kısa kısa. Dünyanın en aktif volkanı İtalya'nın güneyindedir. Stromboli volkanı son 2000 yıldır sürekli olarak patlıyordu. Stromboli volkanı Sicilya'nın kuzey kıyısı açıklarında Tiren denizindeki Stromboli adasındaki bir volkandır. Okyanuslar gezegenin en fazla tür bulunduran yerleridir. Mercan resifleri gezegeninin canlı yoğunluğu açısından en önemli yerleri olma ünvanına Amazon ormanlarından daha fazla sahiptir. Mercan, yaşayan en geniş canlı yapısıdır ve bazı resifler uzaydan dahi görülebilirler. Dünyanın yaşayan en kalabalık canlı organizması mantarlardır. Mercanlar en büyük canlı yapısı olabilir, ancak bu büyüklük birçok tekil organizmadan oluşmasından kaynaklıdır. Dünyanın en kalabalık canlı türü bal mantarıdır. Yenilebilir bir türdür ancak aynı zamanda da çevredeki birçok bitki ve ağaçlarda ciddi sorunlar oluşturan bir bitki zararlısıdır.

0: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati devam ediyor.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.

Hazreti Ali şöyle demiştir: dünya nimeti olarak İslam sana yeter. Meşguliyet ve uğraşı olarak ibadet sana yeter. İbret olarak ölüm sana yeter.

0: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati sona erdi.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
2: Şimdi reklamlar.
3: Akyüzler Sigorta sunar.
4: Selamun aleyküm Emin abi.
3: Aleyküm selam Naif abi.
4: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
3: Olmaz olur mu?
4: Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin. Fiyatlar nasıl?
3: Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın.
4: DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
3: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz.
4: Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540-234-2021.
1: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
5: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen

0: Orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 57 51. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82. Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 31 34. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
1: Radyomuz artık bir cep telefonu ve tabletiniz kadar yakınınızda. Play Store'dan Rehber TV ve Radyolar uygulamasını indirerek istediğiniz yerde bizi dinleyebilir, istek isteyebilir ve mesaj atabilirsiniz. Rehber TV ve Radyolar uygulaması Play Store'da. İndir, dinle ve izle.
0: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 45 34. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82.
2: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
3: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
4: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı sipariş

0: Karışı alınır. Arkadaş tatlı ve dondurma. Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Çağrı FM.
4: Ali Küçük Hoca ile tefsir sohbetleri başlıyor.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد والصلاة نور namaz nurdur. Sevgili Peygamberimiz bir başka hadislerinde buyururlar ki namaz gözümün nurudur. İkisi de hemen birbirinin aynısı. Namaz gözümün nurudur diyor Peygamber Efendimiz. Çünkü namaz kişinin bakış açısını düzeltir. Namaz kişinin gözünün önündeki perdeyi kaldırır. Çünkü namaz Allah'la beraber oluştur. Namaz Allah'tan mesaj alıştır. Biz namazla Allah'tan mesaj alıyoruz. Okuduğumuz sureleri kafamızda canlı tutuyor. Namaz sonrası hayatımızda o ayetler, o sureler bizim önümüzü aydınlatıyor. Öyleyse namaz bizim gözümüzün nurudur. Zeynep Gazali uzun yıllar zindanda kalmış. Yayınlanmış eserleri de var. Eserlerinin birisinde diyor ki Allah'a yemin ederim ki beni zindandan namaz kurtardı diyor. Zindanda o kadar işkence görmüş ki işkenceden döndükten sonra namaza duruyordum. Namazda sağıma selam veriyordum. Allah Allah, kim var sağımda ki ben selam veriyorum? Ha, anladım ki sağımda melekler var, ben yalnız değilim. Soluma selam veriyorum, solumda melekler var, ben yalnız değilim. Tarihin derinliklerinden bu yana ben peygamberlerle birlikteyim. Ben Müslümanlarla birlikteyim. Ben meleklerin safındayım. Ben meleklerin ben Allah desteğindeyim. Anladım ve namaz beni zindanda o kadar işkencelerden kurtardı diyor. Eğer namaz olmasaydı ben o işkencelere dayanmam mümkün değildi diyor. Namaz Allah'la iletişimdir. Namaz bir kişinin güç kaynağıyla ilişki içine, iletişim içine girmesidir. Evet, namaz bir nurdur ama Allah'ın istediği ve Resulullah'ın örneklediği namaz bir nurdur. Söyleyin Allah için, biz namazı niçin kılıyoruz? Allah emretti diye. Peki Allah'ın emrettiğini nereden öğrendik? Peygamber söyledi diye. Aracı peygamber. Öyleyse kıldığımız namaz peygamberin namazı gibi olmalı. Çünkü Peygamber Efendimiz buyurur ki sallu kema ra'aytumuni usalli. Ben nasıl namaz kılıyorsam siz de öylece kılın diyor Peygamberimiz. O nereden öğrendi? Cebrail'den. Cebrail'den öğrendiği namazı döndü, biz ümmetine öğretti sevgili Peygamberimiz. Öyleyse herkes bir daha düşünsün. Acaba bizim namazlarımız gerçekten Peygamberin namazına benziyor mu? Mesela bizim tekbirlerimiz, Allahu Ekber dememiz Peygamberin namazının tekbirine benziyor mu? Biz Allahu Ekber diyoruz, en büyük Allah diyoruz, 5 dakika sonra en büyük Galatasaray, en büyük Beşiktaş, en büyük Konyaspor. Ne oldu? Ne oldu? Az evvelki sözü bozduk. Namazda Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyoruz, İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in diyoruz, ancak sana kulluk eder, yardımı da sadece senden bekleriz diyoruz. Arkasından falan tekkeden, filan türbeden, filan kişiden yardım istemeye kalkıyoruz. Ne oldu? Allah'a verdiğimiz sözü bozduk. Bizim namazlarımızın kıraati peygamberin namazının kıraatine benzemiyor. Bizim namazlarımızın kıyamı peygamber aleyhisselamın namazlarının kıyamına benzemiyor. Bizim namazlarımızın secdesi peygamber efendimizin namazının secdesine benzemiyor. Öyleyse ona benzemek, ona benzetmek zorundayız. Yani bir kimsenin namazıyla hayatı doğru orantılıysa o kişi namazı ikame ediyor demektir. Ama bir kişinin namazıyla hayatı doğru orantılı değilse Allah korusun, Yahudi ve Hristiyanların yaptığı gibi rükûsuz, secdesiz bir ibadet icra ediyoruz. Yani hayatımıza karışmayan, hayatımızda etkili olmayan bir namaz kılıyoruz demektir ki bu namazı ikame anlamına gelmeyecek. Belki namazı salla yapmak, sallamak anlamına gelecektir Allah korusun. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de ay için nur ifadesini, güneş için de sirac ifadesini kullanıyor. Nur şu anlama gelir, ayın ışığı kendisinden değil, ay güneşten aldığı ışığı dünyamıza yansıtır. Ayın ışığı kendisinden değil. Namaz da nurdur diyor Peygamberimiz. Ha, namazın ışığı da nur oluşu da kendisinden değil, dinden, İslam'dan, Allah'tan, okunan ayetlerden, okunan surelerden kaynaklanır. Öyleyse namazda ne dediğimizi, ne söylediğimizi, ne okuduğumuzu bilerek bir namaz kılalım. Böylece namaz bizim yolumuzu aydınlatan bir nur olsun inşallah. وَالصَّدَقَةُ بُرْحَانٌ Devam ediyor Peygamberimiz. Sadaka burhandır. Sadaka delildir. Sadaka nedir? Sadaka hem farz olan zekatı hem de nafile olan infakı, sadakaları içine alan bir kavramdır. Kur'an-ı Kerim'de اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَى ayeti zekatı anlatır. Öyleyse sadaka deyince hem farz olan zekatı hem de nafile olan infakları, sadakaları anlıyoruz. Sadaka aslında tasdik kökünden gelir. Sadaka tasdik kökünden gelir. O da şu anlama gelir. İmanın tasdiki, imanın ispatı, imanın eylemi. Bakın ben cebimdeki, kasamdaki, kesemdeki paranın tümünün Allah'a ait olduğunu kabullendim mi? O konunun müminiyim. İman ettim ama cebimdeki, kasamdaki, kesemdeki parayı Allah'ın muhtaç kullarıyla paylaşmaya yöneldim mi? İşte bu benim az evvelki imanımın ispatı, imanımın eylemi oluyor. Hani ateş yanmayan yerden duman tütmez diye bir söz var ya, bir yerde duman varsa orada ateşin varlığının delilidir, o burhanıdır. Eğer bir kişi de sadaka veriyorsa, yani paylaşmadan yana bir tavır alıyorsa, bu o kişinin imanının deliliymiş, imanının ispatıymış, imanının tasdikiymiş, imanının sadakatiymiş. İşte bakın Peygamber Efendimiz son derece açık ve net bir biçimde buyurur ki, وَالصَّدَقَةُ بُرْحَانٌ Sadaka bir burhandır, sadaka bir delildir. Emri bil maruf sadakadır. Nehyi anil münker sadakadır. Bir Müslümanın yüzüne gülü vermek sadakadır. Bir Müslümana selam vermek sadakadır. Bir Müslümanın yükünü binitine yüklemesi konusunda ona yardım etmek sadakadır. Müslümanlara zarar veren yoldan bir dikeni, bir engeli kaldırmak sadakadır. Evet, sadaka burhandır, delildir. Bir kişinin mülkünün sahibinin Allah olduğuna imanının ispatıdır, delilidir. Ve sabru ziyaun, sabır da bir ziyadır, sabır da bir ışıktır. Sabır sahibi için bir ışıktır. Kitabımızda Rabbimiz vestaînu bis sabri ve salati buyurur. Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Çünkü sabır bir ışıktır, sabır bir ziyadır. Peki sabır nedir? Sabır bıkmamak ve usanmamaktır. 10 yıldır namaz kılıyorum, yeter artık dememektir sabır. 20 yıldır oruç tutuyorum, yeter artık dememektir sabır. 30 yıldır içki içmiyorum, yeter artık dememektir sabır. Emirleri icra, nehirlerden de içtinap konusunda dirençtir, dayanmadır sabır. Ya da bir başka tanımıyla sabır, Allah'ın bizi dilediği gibi imtihan edeceğine imandır. Buna sabır denir. Allah'ın bizi dilediği gibi imtihan edeceğine iman sabırdır. Bakın şu anda tüm yeryüzü alabildiğine bir imtihan salonu. Eğer şu anda yeryüzünde 6 milyar insan varsa 6 milyar insan da imtihandadır ama bir bakın herkesin imtihan sorusu farklıdır. Kimisine 5 tane kız çocuğu vermiş Allah, hiç erkek evladı vermemiş, onu öyle imtihan ediyor. Kimisini geçimsiz bir kadınla, kimisini çekilmez bir kocayla, kimisini zalim bir patronla, kimisini bir çadırla imtihan ediyor, kimisini bir villayla, bir köşkle imtihan ediyor. Yani herkesin imtihan sorusu farklı. İşte Allah tarafından bize tahsis edilen imtihan sorularına hoş bakıp onlara itiraz etmemek sabırdır. Allah'a yol göstermeye kalkışmayacağız. Allah'a akıl vermeye kalkışmayacağız. Ya Rabbi, ben erkek olarak gelmek isterdim dünyaya. Niye beni kadın olarak getirdin? Ya Rabbi, beni niye esmer yarattın, simsiyah? Ben beyaz tenli olmak istiyordum. İtiraz hakkımız yoktur. Ya Rabbi, neden beni kısa boylu yarattın? Ben uzun boylu olmak istiyordum. Hayır, hayır. İmtihan sorularını belirleme yetkisi Allah'a aittir. İşte Allah tarafından bize tahsis edilen imtihan sorularına hoş bakmak, itiraz etmemek sabırdır. Bir de sabır, her şart altında Allah'a kulluğu sürdürmektir. Fakirken de kul, zenginken de. Hastayken de kul, sağlıklıyken de, hapisteyken de kul, hür iken de. Yani her şart altında Allah'a kulluğu sürdürmektir sabır. Bir başka anlamıyla bela ve musibetler karşısında kulluk tavrını değiştirmemektir sabır. Bela ve musibetler anında kulluk tavrını değiştirmemek. Bakın Arapçada bela, iptila, imtihan anlamına, bir kulun başına gelen her şeye bela denir. Ama Türkçe'de bela deyince insanın başına gelen kötü şeyler anlaşılır. Türkçe'deki bela ile Arapça'daki bela farklı. Musibet de öyle. Musibet isabet eden şey demek. Arapça'da isabet eden şey. Kulun başına gelen iyi kötü her şeye musibet denir. Ama Türkçe'de musibet deyince insanın başına gelen kötü şeyler akla gelir. Öyle değil. Bakın çocuğumuz öldüğü zaman biz onun bela olduğunu kabul ediyoruz ama bir çocuğumuz dünyaya geldiği zaman onu bela kabul etmiyoruz. Halbuki çocuk ölünce dosya kapandı. Allah o konuda bizden hesap sormayacak ama yeni bir çocuğumuz dünyaya geldi mi yeni bir dosya açıldı. Oradan Allah bizi imtihana çekecek, hesaba çekecek. Hangisi daha zor? İkincisi daha zor. Dükkanımız yandı. Bunu bela kabul ediyoruz ama ikinci bir dükkanı alınca bunu bela kabul etmiyoruz. Halbuki dükkan yanınca hesap bitti, dosya kapandı. Allah oradan bize soru sormayacak ama ikinci bir dükkana ulaştığımız zaman yeni bir dosya açıldı, yeni bir imtihan alanı açıldı. Allah bizi oradan da hesaba çekecek. Hangisi tehlikeli? Bakın Allah bazen alarak imtihan eder, bazen de vererek imtihan eder. Allah'ın alarak imtihan etmesi vererek imtihan etmesinden daha kolaydır. Çünkü aldıkça kişi acizliğini anlar. Ya Rabbi sen büyüksün diye Allah'a yönelir ama verdikçe şımarır. Verilenleri kendisinden bilir. Cebine para girmeye başladı mı gidişmeyen yerlerini de kaşımaya kalkar. Ne tür haramlara uzandığını Allah bilir. Öyleyse Allah'ın alarak imtihan etmesi vererek imtihan etmesinden daha kolaydır. İşte bela ve musibetler karşısında bir kişinin sabretmesi sabırdır. Devam ediyor Peygamber Efendimiz. وَالْقُرْآنُ حُجَّتُنْ لَكَ اَوْ عَلَيْكَ Kur'an senin lehinde ve aleyhinde bir delildir, bir hüccettir. Allah Allah. Gerçekten çok enteresan bir bölüm. وَالْقُرْآنُ حُجَّتُنْ لَكَ اَوْ عَلَيْكَ Kur'an senin lehinde yahut aleyhinde bir şahittir, bir hüccettir, bir delildir. Nasıl anlayacağız bunu? Peygamber Efendimizin bir başka hadisini yardıma çağıralım. O hadisle birlikte bu bölümü anlamaya çalışalım. Buyurur ki Peygamberimiz, Kur'an'ı çok okuyun. Çünkü o kıyamet günü sahibine şefaatçi olarak gelir. Bilhassa iki Zehra'yı çokça okuyun. Zehra Arapça'da çiçek demektir. Zehraveyn de iki çiçek anlamına Bakara ve Ali İmran surelerine Peygamber Efendimiz Zehraveyn der. Bu iki sureyi çokça okuyun. Çünkü o iki sure yarın kıyamet günü iki bulut gibi gelecek ya da iki kuş sürüsü gibi gelecek. Kendisini çokça okuyan kişiyi cennete sürükleyip götürecek. Allah Allah. Kur'an kişinin lehinde ya da aleyhinde şahittir. İbn Mesud Efendimiz de der ki Kur'an'ı çok okuyun. Çokça Kur'an eskitin. Çünkü eskittiğiniz her bir Kur'an yarın sizin lehinizde şahitlik yapacak. Ya Rabbi bu benimle çok ilgilendi. Bunu bana bağışla. Bunu cennete ver ya Rabbi diyecekmiş. Ben bazen soruyorum Müslümanlara kaç Kur'an eskittiniz bugüne kadar? Mümkün değil. Zaten orada asılı duvarda lazım oldukça indirir. Şöyle mübarek gecelerde teberrüken birkaç sayfa okur geçeriz. Yani sürekli yanımızda, cebimizde, yastığımızın ucunda, yatağımızın başında, soframızın başında sürekli okumuyoruz ki Kur'an eskitelim. Sahabe bir ömürde 3-5 tane Kur'an eskitirmiş. Eskittiği Kur'anlar da yarın ona şahitlik yapacak, onu cennete götürecek, ona şefaatte bulunacakmış. İşte Peygamber Aleyhisselam'ın hadisi son derece açık ve net. وَالْقُرْآنُ حُجَّتٌ لَكَ اَوْ عَلَيْكَ Kur'an senin aleyhinde yahut lehinde bir hüccettir, bir delildir. Demek ki ben Kur'an'a inanıyorum demek yetmiyor. Benim de Kur'an'ım var. Ben de kitap ehliyim. Ben kitapsız değilim ki. Ben de Kur'an'a inanıyorum demek yetmiyor. Kur'an insanın ciğerini ortaya koyar. Kur'an insanın çapını ortaya koyar. Onun için insanlar Kur'an'la ölçülmekten kaçıyorlar. İnsanlar Ali'ye Veli'ye göre ölçülmek istiyorlar. Ali'ye Veli'ye göre, yani insanlara göre ölçülünce de ölçü kayboluyor. Diyor ki insanlar, efendim ben kapitalistim, ben komünistim, ben sosyalistim, ben sosyal demokratım, ben liberalım, ben laikim. Öyle diyorlar. Bakın, onlara göre ölçülünce tamam, ölçü zaten kaybolup gidiyor da Kur'an'a göre ölçüldüğümüz zaman Kur'an o kişiye ya mümin diyecek, ya kafir diyecek, ya müşrik diyecek, ya da münafık diyecek. O zaman cifesi açığa çıkacağı için, bağırsağı açığa çıkacağı için insanlar Kur'an'la ölçülmekten kaçıyorlar. Hep Ali'ye Veli'ye göre, beşeri sistemlere göre ölçülmek istiyorlar. Öyle değil. Bakın, Kur'an senin lehinde ve aleyhinde yarın delil olacaktır. Kur'an'ın hayatta varlık sebebini bilmeyen, düğünlerde, derneklerde teberrüken okuyan ve de Kur'an'ın içeriğinden habersiz bir hayat yaşayan kişilere Kur'an onların aleyhinde bir delil olacak, aleyhinde bir hüccet olacak. Ama Kur'an'ı anlayan, Kur'an'ın yeryüzündeki varlık sebebini bilen, ben bununla hayatımı düzenlemek zorundayım, ben Kur'an'la hayatıma çeki düzen vermek zorundayım, ben bu kitabı tanımak zorundayım diye kitabı öğrenmeye çalışan, kitabın ayetleri üstünde kafa yoran kimseler için kitap lehde şahit olacak. Kur'an'ı bilip de onunla amel etmeyen kimsenin aleyhinde Kur'an delil olacak veya bildiği Kur'an'ı insanlara anlatmayan, en az benim kadar insanlar da Kur'an'ı tanısın diye bir çabanın içine girmeyen kimselerin aleyhinde bir delil olacak Kur'an, ama Kur'an'ı bilip onunla amel eden, çevresine Kur'an'ı anlatmaya çalışan, en az benim kadar insanlar bu ayetleri tanısın diye bir çabanın içine giren insanların da lehinde Kur'an şahit olacak. Kur'an'ı sünnetsiz, Resulullah'tan bağımsız, salt aklıyla anlamaya çalışan kimselerin aleyhinde bir delil olurken Kur'an, onu sünnetle, peygamberin anlayışıyla, sahabenin anlayışıyla anlamaya çalışan kişinin de lehinde bir delil olacak Kur'an. Kur'an'ı kelamullahın tecellisi olarak Kur'an mantığı içinde, yani Kur'an'ın teslimiyet mantığı içinde Kur'an'a başvuran kimseler için Kur'an lehde bir delil olurken, teslimiyet mantığının dışında Kur'an'a başvuran kimseler için de Kur'an aleyhde bir şahit, aleyhde bir delil olacak. Şunu demek istedim. Mesela kimi insanlar inançlarını Kur'an dışı kaynaklarla belirliyorlar. Mesela inancını tasavvuf kitaplarında belirliyor kimi Müslümanlar. Belirledikleri o inanca delil bulmak için Kur'an'a yöneliyorlar. Bu batıl bir yaklaşımdır Kur'an'a. Böyle bir yaklaşım batıldır. Yani Kur'an'ı kendilerine uydurmaya çalışırlar. Halbuki kendilerini Kur'an'a uydurmak zorunda Müslümanlar. Yani tüm öncelikli bilgilerimizi atarak Kur'an'a başvuracağız. Teslimiyet mantığıyla ne demişse doğrudur diyeceğiz. İyi ama ya Rabbi ben şöyle öğrenmiştim. İyi ama ya Rabbi ben şöyle bilmiştim. Yo, bırak onları. İşte Kur'an'a böyle bir teslimiyet mantığıyla yaklaşan kimselerin Kur'an lehinde hüccet olacak, delil olacak. Son bölümü de okuyup inşallah bitireyim. Hadisin son bölümünde de bakın sevgili peygamberimiz şöyle buyurur. Kullun nasi, bütün insanlar, yagdu febâi'un nefsehu femu'tikuha ev mubikuha. Her insan hayata atılır. Sabahleyin herkes evinden çıkıp hayata atılır. Kimileri kendi nefsini satın alıp Allah'a kullukla özgürleştirip cennete ipotekler, kendisini cehennemden azat eder. Kimileri de dünyanın pisliğine, dünyanın muzahrafatına gömer, kendisini helak eder, kendisini cehenneme ipotekler. Ya Rabbi sen bizi koru. Ya Rabbi sen bizi koru. Değerini sıfıra indirir. Demek ki kimileri sabahleyin işe atılıyor, dünyaya atılıyor, pazara çıkıyor.
1: kendisini Allah'a kullukla özgürleştiriyor, cehennemden azat ediyor, cennete ipotekliyor ama kimileri de dünyanın muzahrafatına, dünyanın pisliğine gömüyor kendisini, değerini sıfıra indiriyor, kendisini cehenneme ipotekliyor, kendisini helak ediyor. Ya Rabbi, kendisini helak edenlerden etme bizi. Kendisini satın alıp sana kullukla özgürleşen kullarından et ya Rabbi. Baştan sona hadisi bir daha okuyup inşallah son vereyim. Dedi ki Peygamberimiz, Et-tuhuru şatrul iman. Temizlik imanın ya da namazın yarısıdır. Velhamdülillahi temle'ul mizan. Elhamdülillah sözü sevap bakımından mizanı dolduran bir sözdür. Ve subhanallahi velhamdülillahi temle'ani ev temle'u ma beyne semai vel ard. Subhanallah velhamdülillah sözü gökle yer arasını dolduracak büyüklükte, değerde bir sözdür. Ve salatu nurun, namaz nurdur. Ve sadakatu burhanun, sadaka imanın delilidir, burhanıdır. Ve sabru ziyaun, sabır bir ışıktır. Vel Kur'anu hüccetun leke ev aleyke, Kur'an senin lehinde ya da aleyhinde bir hüccettir, bir delildir. Kullun nasi yavdu, herkes pazara çıkar, kendini pazara çıkarır. Sabahleyin herkes dünyaya atılır. Kimileri kendisini satın alıp cehennemden, ateşten azat edip cennete ipotekler. Kimileri de dünyanın pisliğine, dünyanın muzahrafatına kendisini gömüp kendi kendini helak eder. Böylece Peygamber Efendimizin bir hadisini daha tanıdık. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin.
2: Ali Küçük Hoca ile tefsir sohbetleri sona erdi.

0: evin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Çağrı FM.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Çağrı FM.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Çağrı FM.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam iki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. En güzel örnek Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. En büyük mucize. Kur'an-ı Kerim Yüce Allah tarafından Hazreti Cebrail aracılığıyla Peygamberimizin kalbine vahiy edilen Allah'ın kelamıdır. Peygamberimize Ramazan ayının Kadir gecesinde inmeye başlamış, 23 yılda tamamlanmıştır. Kur'an-ı Kerim'in ilk hafızı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Cebrail her yıl Ramazan ayında her gece gelir, Ramazan'ın sonuna kadar Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz ile mukabele ederlerdi. Yani karşılıklı okurlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine Kur'an-ı Kerim ayetleri nazil oldukça vahiy katiplerini çağırır, nazil olan ayetleri onlara yazdırır, bu ayetlerin hangi sureye ve surenin neresine konulacağını da bildirirdi. Kur'an-ı Kerim başından sonuna kadar Peygamberimizin huzurunda hurma dalları, düz, yassı taşlar, kürek kemikleri ve yazı yazmaya elverişli daha başka şeyler üzerine yazılmış bulunuyordu. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Peygamberlerden hiçbir peygamber yoktur ki ona insanların iman etmek zorunda kalacağı mucizelerden biri verilmemiş olsun. Bana verilen mucize ise Allah'ın bana vahiy ettiği Kur'an'dır. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve onu öğretendir. Kur'an'ı okuyan ve onun içindekilere göre amel eden kimsenin baba ve annesine kıyamet günü ışığı güneşin bütün dünya evlerindeki ışığından daha parlak ve güzel taç giydirilecektir. Baba ve annesine böyle ikram olursa artık kendisine ne olacağını hesap ediniz. Sadece şu iki kimseye gıpta edilir. Biri Allah'ın kendisine Kur'an verdiği ve gece gündüz onunla meşgul olan kimse, diğeri Allah'ın kendisine mal verdiği ve bu malı gece gündüz onun yolunda harcayan kimse. Kim Kur'an'dan bir harf okursa onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da 10 sevaptır. Ben elif lam mim bir harftir demiyorum. Bilakis elif bir harftir, lam bir harftir, mim de bir harftir. Kalbinde Kur'an'dan bir miktar bulunmayan kimse harap ev gibidir. Bir cemaat Allah'ın evlerinden bir evde toplanır. Allah'ın kitabını okur. Ve aralarında müzakere ederlerse üzerlerine sakinet iner. Onları rahmet kaplar ve melekler etraflarını kuşatır. Allahu Teala da o kimseleri kendi nezdinde bulunanların arasında anar.

İlk icatlar. Abaküs. Yine uygarlığın beşiği olan antik Mezopotamya'da M.Ö. 2700 yıllarında icat edilen abaküs, yani hesap makinesi olmasaydı halimiz nice olurdu diye düşünmeden edemiyoruz. Abaküs, ilk Sümerlerin para hesaplamak için kullandığı bir icattı.

0: Bir hikaye, bir öğüt.
1: Duygusuz ve duyarsız olmayın. Evin minik faresi duvardaki çatlaktan bakarken çiftçi ve eşinin mutfakta bir paketi açtıklarını gördü.
2: İçinde hangi yiyecek var acaba?
1: Minik fare bir süre sonra gördüğü paketin bir fare kapanı olduğunu anladığında yıkıldı.
2: Evde fare kapanı var, evde fare kapanı var.
1: Minik fareyi telaş içinde gören tavuk, umursamaz ve bilgiç bir tavırla başını kaldırdı ve gıdakladı.
2: Ah, zavallı farecik. Bu senin sorunun, benim değil. Bana bir zararı olamaz küçücük kapanın.
1: Tavuktan destek bulamayan farecik bu sefer de telaşlı keçinin yanına koştu.
2: Evde bir fare kapanı var, evde bir fare kapanı var.
3: Ah, ah, çok üzgünüm fare kardeş. Ama dua etmekten başka yapacağım bir şey yok. Dualarımda olacağından emin ol.
1: Minik fare çaresizlik içinde ineğe koştu.
2: Evde bir fare kapanı var, evde bir fare kapanı var.
4: Bak fare kardeş, senin için üzgünüm ama beni ilgilendirmiyor.
1: Sonunda farecik başı önünde umutsuz şekilde eve döndü. Çiftçinin fare tuzağıyla bir gün tek başına karşılaşmak zorunda olduğunu anladı. O gece evin içinde sanki ölüm sessizliği vardı. Minik farecik aç ve susuzdu. Tam yorgunluktan gözleri kapanacaktı ki birden bir ses duydu. Gecenin sessizliğini bölen gürültü fare kapanından geliyordu. Çiftçinin karısı ne yakaladığını görmek için yatağından fırladı ve mutfağa koştu. Zehirli bir yılanın kuyruğunun kısıldığını fark edememişti. Kuyruğu kapana kısılan yılanın canı yanıyordu ve aniden çiftçinin karısını ısırdı. Çiftçi karısını apar topar doktora götürdü. Doktor zehiri temizledi, ayağını sardı. Çiftçi karısını eve getirdi, yatırdı.
5: Çiftçi de bıçağını alıp bahçeye koştu. Karısı taze tavuk suyu çorbası içti, biraz kendine geldi. Karısının hastalandığını duyan komşular ziyarete geldiler. Onlara ikram etmek için çiftçi keçisini kesti. Çiftçinin karısı gittikçe kötüye gidiyordu. Yılan belli ki çok zehirliydi. Birkaç gün sonra çiftçinin karısı iyileşemedi ve öldü. Cenazesine çok sayıda kişi gelince hepsine yeterli et sağlamak için çiftçi ineği kesti. Fare tüm bu olanları büyük üzüntüyle duvardaki deliğinden izledi.

0: Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC iş makineleri psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
3: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi

0: Hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 29 28 0530 621 57 51.
1: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
0: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mers Sitesi 6 Kayapınar.
1: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
2: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 50 82 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
0: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
3: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
0: Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri, Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 93 72.
5: Radyomuz artık bir cep telefonu ve tabletiniz kadar yakınınızda. Play Store'dan Rehber TV ve Radyolar uygulamasını indirerek istediğiniz yerde bizi dinleyebilir, istek isteyebilir ve mesaj atabilirsiniz. Rehber TV ve Radyolar uygulaması Play Store'da. İndir, dinle ve izle.
0: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
6: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon

0: 0530 691 5215.
1: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
2: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Çağrı Efendim.

kalmadı kederim ne de derdim. Ezelden Allah, Allahu derdim. Eman ver ya Rab, emana geldim. Geçti yolunda başı serimden.

kalmadı derman, kalmadı takat. Ey Rabbi Rahim, kuluna şefkat. Bırakma nefse, şeytan iblise, eman ver ya Rab, emana geldim. Yaş gözlerimden akar derinden, bittim ya Rabbi ellerimden. Emana geldim, tut ellerinden, eman ver ya Rab, emana geldim. Eman

Dininizi kimden öğreniyorsunuz? Bir gömlek alırken, bir ayakkabı alırken bile dikkat eden sizler, eğer dininizi sizi ateşe çağıran televizyon ekranlarından, şeytan vahiylerinden öğreniyor, dinliyorsanız, yuh olsun size demek zorunda kalacağım. Yuh olsun size demek zorunda kalacağım. Sizi Kur'an ve sünnete çağıranları dinleyin. Sizi cennete çağıranları dinleyin. Sizi cehenneme çağıranları asla dinlemeyin. Dinlerseniz siz de onların gittiği cehenneme gitmek zorunda kalırsınız.

0: Tam 99.
1: Çağrı FM.
2: İnsan vücudu ile ilgili ilginç bilgiler. Saçınızın döküldüğünün dışarıdan anlaşılabilmesi için başınızdaki saç tellerinin %50'sini kaybetmiş olmanız gerekir. Günlük olarak bu kadar çok saç kaybetmemize rağmen etraftan anlaşılması ancak saçın %50'sini kaybettiğinizde mümkün oluyor. İnsan saçını yok etmek çok zor. Yanıcı olmasını saymazsak, insan saçının doğada çözünme hızı çok çok yavaş. Banyo giderinin saç ile nasıl tıkandığını merak ediyorsanız, şunları aklınızdan çıkarmayın. Saçlarımız soğuğa, suya, iklim değişikliğine ve diğer doğa olaylarına, ayrıca asit ve aşındırıcı kimyasallara karşı aşırı derecede dayanıklı. İç organlar. Bizi rahatsız etmedikleri sürece aklımıza getirmediğimiz iç organlarımız aslında yememizi, nefes almamızı ve ayakta dolaşabilmemizi sağlıyorlar. En büyük iç organımız ince bağırsağımızdır. İnce bağırsak diyoruz ama kalın bağırsağımızdan çok daha uzun, bir insanın boyunun 4 katı kadar, içeride çok fazla dolanarak karın boşluğuna sığmayı başarıyor. İnsan kalbinin yarattığı basınç, kanı 10 metre yüksekliğe fışkırtmaya yeterlidir. Kalbimizin attığını hissetmemiz de bundan. Tüm vücuda kanı dağıtabilmek için böyle yüksek bir basınç ve buna dayanacak kadar sağlam bir organ gerekiyor.

Ashab-ı Kiram'dan Öğütler. Hazreti Ali radıyallahu an. Dünya bir sona doğru başını alıp gitmekte. Ahiret ise koşarak bize doğru gelmektedir. İnsanlar arasında dünyanın da ahiretin de talipleri vardır. Siz ahirete talip olmaya bakın. Eyyamcı olmayın. Bugün hesap günü değil, iş günüdür. Ama yarın artık iş yok, yalnız hesap vardır. Ebu Derda radıyallahu anh. Allah-u Teala'ya sanki kendisini görüyormuş gibi ibadet ediniz. Nefislerinizi ölülerden sayınız. Unutmayınız ki geçiminizi temin eden az bir şey, sizi meşgul edip gaflete düşürecek çok maldan daha hayırlıdır. Biliniz ki doğruluk ve iyilik hiçbir zaman çürümez, silinmez. Günah ise asla unutulmaz. Muaz bin Cebel radıyallahu an. Dilediğinizi öğrenin. Amel etmediğiniz takdirde Allah ilminize kıymet vermeyecektir. Abdullah İbni Mesud radıyallahu an. Hak ağır ve acı, batıl ise hafif ve tatlıdır. Nice şehvetler ve arzular vardır ki tatmin edildiklerinde uzun süreli üzüntülere yol açar. Huzeyfe bin Yeman radıyallahu an. Huzeyfe bin Yeman bir adama, insanların en kötüsünü öldürmen seni sevindirir mi diye sordu. Adam evet cevabını verince Hazreti Huzeyfe, o zaman sen ondan daha kötü olursun buyurdu. Hazreti Ali radıyallahu an. Allah'ın kulları, size Allah'tan sakınmayı tavsiye ediyor ve sizi münafıklar hususunda uyarıyorum. Onlar sapan ve saptıranlar, ayakları kayan ve kaydanlardır. Renkten renge giriyorlar. İşten işe girişiyorlar. Hazreti Ömer radıyallahu an. Sizden biriniz bir yüze, bir kimseye birkaç kere teveccüh ettikten sonra onda hayır görmezse artık onu terk etsin. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an. Dört kimse Allah'ın salih kullarındandır. 1. Tevbe eden kişiyi gördüğü zaman sevinen. 2. Günahkarların affı için Rabbine yalvaran. 3. Din kardeşine gıyabında dua eden. 4. Kendinden muhtaç kişiye yardım ve hizmette bulunan. Ebu Derda radıyallahu anh. Şüphesiz Allah'ın zikriyle dilleri ıslak olanlar cennete gülerek girerler. Hazreti Osman radıyallahu an. Kulluk, dinin sınırını koruma, sözde durma, bulunana razı olma ve yok olana sabretmendir. Ebu Hureyre radıyallahu an. Allah'a göre bir mümin kendi katındaki meleklerden daha değerlidir. Abdullah İbni Ömer radıyallahu an. Yutulan şeyler içinde Allah katında en değerli olanı bir kulun Allah rızası için yuttuğu öfke yudumudur. Abdullah bin Amr radıyallahu an. Allah katında büyük günahlardan biri de kişinin annesine ve babasına bir başkasının sövmesine yol açmasıdır. Ashab-ı Kiram'dan Öğütler.

0: 104.
1: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
2: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
3: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu, yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
4: Telefon 0412 236 01 68 0533 938 7503.
2: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe şubesiyle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
5: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
6: Radyomuz artık bir cep telefonu ve tabletiniz kadar yakınınızda. Play Store'dan Rehber TV ve Radyolar uygulamasını indirerek istediğiniz yerde bizi dinleyebilir, istek isteyebilir ve mesaj atabilirsiniz. Rehber TV ve Radyolar uygulaması Play Store'da. İndir, dinle ve izle.
7: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
2: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
8: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj

0: çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık, Merkez Adres, Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi Karşısı, numara 17, 252-53-51. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık.
1: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 3134.
2: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
1: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Çağrı FM.
1: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru başlıyor. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme Bin Mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.
5: Bölüm. Hudeybiye'de yapılan bir beyat merasimi Kureyşliler tarafından Mekke'de duyuldu. Onların ölümden başka bir yolla beyti görmeden gitmeyeceklerini iyice anlamış bulunuyorlardı. Bu işi sulh yoluyla halletmenin en doğru çare olduğu kanaatiyle Süheyl bin Amr'ı görevlendirdiler. ''Git onunla anlaş, ancak bu yolla onun Mekke'ye girmesine hiç razı olamayız. Araplar Muhammed geldi ve zorla Mekke'ye girdi demeleridir.'' dediler. Bu talimatı alan Süheyl bin Amr, yanında Hüveytib bin Abdülüzzah ve Mikrez bin Hafs olduğu halde Hudeybiye'ye geldi. Efendimizle görüştü. Uzun uzadıya yapılan görüşme sonucu anlaşma sağlandı. Artık bu anlaşmanın yazılı hale getirilmesi lazımdı. Efendimiz bu iş için Hazreti Ali'yi görevlendirdi. Yazı malzemesi hazır olunca Sultan-ı Enbiya Efendimiz yazdırmaya başladı. ''Bismillahirrahmanirrahim yaz.'' dedi. Süheyl buna itiraz etti. ''Olmaz, böyle şey bilmiyoruz. Öteden beri bildiğimi, söylediğimi sözü yazın. Bismikallahümme deyin.'' dedi. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'ye Süheyl'in teklif ettiği şekliyle yazmasını emretti. Her iki söz manada birleşiyordu. Süheyl'in bu davranışı sırf itiraz etmiş olmanın ötesinde bir mana taşımıyordu. Bir de sözünü kabul ettirmiş olmanın verdiği manasız gurur. Daha sonra Efendimiz yazdırmaya devam etti. Bu anlaşma Allah'ın Resulü Muhammed'le Kureyş adına Süheyl bin Amr arasında yapılmıştır. Süheyl ikinci defa itiraz etti. Seni peygamber olarak tanısaydık savaşmaya çıkar mıydık? Benimki gibi babanın adını yazdır. Bu arada Hazreti Ali peygamberimizin söylediği şekilde yazmaya devam ediyordu. Efendimiz ona Allah'ın peygamberi kısmını silmesini ve onun yerine Abdullah'ın oğlu yazmasını emretti. Ashabtan üzüntüyle, sinirle ayağa kalkanlar oldu. İtiraz ediyor, sindirmeyiz, başka söz yazdırmayız diyorlardı. Hazreti Ali de Peygamber Efendimizin bu emrini yerine getirmedi. Vallahi ben Resulullah yazısını silemem dedi. Çünkü bütün varlığıyla onun Resulullah olduğuna inanmıştı. Bu inanç üzere yaşama azmindeydi. Bu uğurda savaşlara girmişti. Tekrar tekrar girebilirdi. Bu sebeple o yazıyı silemeyecekti. Hazreti Ali ve arkadaşları bunu bir peygamber emri olarak değil, Süheyl bin Amr'ın bir arzusu olarak değerlendiriyorlardı. Hazreti Ali'nin silmeyeceğine dair yemin etmesi üzerine Peygamber Efendimiz Resulullah kelimesinin gösterilmemesini istedi. Aldı ve kendi eliyle sildi. Oraya Abdullah'ın oğlu yazdırdı. Bu durum ashab-ı kiramı iyiden iyiye sinirlendirmişti. Efendimiz Süheyl'e, ''Siz inanmasanız da, yalanlasanız da ben Allah'ın Resulüyüm.'' dedi. Sonra Hazreti Ali'ye döndü. ''Bir gün sen de aynı durumla karşılaşacaksın. Sana da böyle bir iş teklif edilecek ve ey Ali, sen de onu kabul edeceksin.'' dedi. Abdullah oğlu Muhammed yazıldığı zaman Efendimizin peygamberliği inkar edilmiş olmazdı. Nitekim peygamber olunca da Abdülmuttalib'in torunu ve Abdullah'ın oğlu olmaktan çıkmamıştı. Eğer Abdullah'ın oğlu Muhammed sözü peygamberliğine zarar verecek olsa buna herkesten önce kendi karşı dururdu. Anlaşmanın ilk maddesini Efendimiz daha önce konuşulanlara uygun olarak yazdırdı. İki taraf 10 yıl müddetle birbirine silah çekmeyecek. İnsanlar birbirlerinden emin olacaktır. Süheyl ilave etti. Şu şartla ki, bizden bir kişi senin dinine girer de aranıza katılırsa, akrabası istediği takdirde onu teslim edeceksiniz. Ama sizden biri dininden döner de aramıza katılırsa, onu size geri vermeyeceğiz. Sinirli gözler Peygamber Efendimiz'e çevrildi. Hayır demesini bekliyorlardı. Hiç olmazsa bizden size gidenleri de siz bize teslim etmelisiniz demesini beklediler. Fakat Efendimiz itiraz etmedi. Süheyl'in söylediği sözü aynen yazıya geçirilmesini emretti. Ayağa kalkanlar oldu. Sesini yükseltenler oldu. Bizzat Hazreti Ömer hatırlatma lüzumunu duyarak, ''Ey Allah'ın peygamberi, bu maddeyi yazdıracak mısın?'' diye seslendi. Bu sorunun asıl manası, ''Biz bu maddeye karşıyız, yazılmasını istemiyoruz.'' demekti. Belki de bu madde üzerinde bizim de görüşümüz asan olmaz mı demek istiyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona, ''Evet yazdıracağım. Bizden onlara gidecek olanları Allah bizden ırak etsin. Bize gelip de geri vermeyeceğimiz insanlara da Allah bir çıkış yolu gösterecektir.'' diye mukabele ettiler. Madde aynen yazıldı. Süheyl sözlerine devam etti. ''Siz buradan dönüp gideceksiniz. Beyt'i gelecek yıl ziyaret edeceksiniz. Çünkü biz Arapların Muhammed geldi zorla Mekke'ye girdi demelerini istemiyoruz. Gelirken yanınızda yolcu silahı olan kılıçtan başka bir silah bulundurmayacaksınız. Kılıçlarınız kınlarında bulunacaktır. Mekke'de sadece 3 gün kalacaksınız. Ve bu 3 gün içinde biz Mekke'yi terk edip dışarı çıkacağız.'' dedi. Resulullah Efendimiz bu teklifi de kabul ettikten sonra devam etti. İnsanlardan dileyen bizimle, dileyen Kureyş'le anlaşma yaparak himayesi altına girebilir. Süheyl bu maddeye itiraz etmedi ve böylece anlaşma tamamlanmış oluyordu. Bu anlaşmaya şahit olarak Müslümanlardan Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Ali, Abdurrahman bin Avf, Abdullah bin Süheyl, Sa'd bin Ebi Vakkas, Mahmud bin Mesleme yazıldı. Müşriklerden sadece iki şahit yazıldı. Bunlar Süheyl ile beraber gelen Mikrez bin Havs ve Hüveytib bin Abdülüzzay'dı. Tam bu sırada bir heyecan dalgası sardı ortalığı. Süheyl bin Amr'ın oğlu Ebu Cendel ayağında bağlı bulunan zincirleri sürükleye sürükleye kendini halkın ortasına atıverdi. bitkin ve perişandı. Bir müddet evvel İslam dinini kabul etmesi üzerine babası tarafından hapsedilmiş, zincire vurulmuş ve işkence yapılmıştı. Babasının Mekke'de bulunmadığından istifade ederek hapsedildiği yerden kaçan Ebu Cendel, canını dişine takmış ve Nebi Ekrem Efendimizin huzuruna kadar gelebilmeyi başarmıştı. Arkadan gelecek birinin kendini yakalayıvermesi korkusu ve ayağındaki ağır zincirlerin verdiği sıkıntı için de gelinceye kadar bitmiş, tükenmişti. Ama ne olursa olsun artık canını kurtarmış, kendisini bir din kardeşi olarak bağrına basacak insanların arasına ulaşabilmişti. Bundan böyle güzel günlerin eşiğinde sayıyordu kendisini. Ancak Ebu Cendel bütün bu sevincin kursağında kalacağını bilmiyordu. Nitekim Süheyl bin Amr oğlunun geldiğini görünce köpürmüş, küplere binmişti. ''Ya Muhammed, yaptığımız anlaşma gereği olarak istediğim ilk şahıs oğlum Ebu Cendel'dir.'' demiş ve yerinden fırlayarak Ebu Cendel'in yüzüne okkalı bir tokat indirmiş. Dövmeye başlamıştı. Resulullah Aleyhisselam bu manzara karşısında derin bir teessüre kapıldı. ''Biz henüz anlaşmayı imza etmedik.'' cevabıyla mukabele etti. Süheyl kesin bir ifadeyle. ''O halde yemin ederim ki seninle hiçbir anlaşma yapamam, hem de asla.'' cevabını verdi. ''Onu bana bağışlamanı diliyorum.'' ''Hayır, bağışlayamam.'' ''Rica ediyorum, onu bana bağışla.'' ''Hayır, yapamayacağım. Hiç olmazsa onu himayene al.'' ''Bunu da yapmayacağım.'' Mikrez bin Hafs araya girdi. ''Ya Muhammed, senin hatırın için onu ben himayeme alıyorum.'' dedi. Ebu Cendel, kurtuluş ümidinin kalmadığını görünce ağlamaya başlamış. ''Ey Müslümanlar! Müslüman olup geldiğim halde müşriklere teslim ediliyorum. Görmüyor musunuz başıma gelenleri?'' diye haykırmaktaydı. Bu durum bütün Müslümanları perişan etti. Peygamber Efendimiz ''Sabret ey Ebu Cendel ve alacağın manevi mükafatı bekle. Allah senin ve senin yanında bulunan zayıflar için bir genişlik ve kurtuluş yolu hazırlayacaktır. Biz Kureyş'le aramızda bir sulh anlaşması yaptık. Onlara Allah adına söz verdik. Biz verdiğimiz sözü bozamayız.'' dedi. Daha sonra Ebu Cendel sürüklenerek götürüldü. Hazreti Ömer yerinden fırladı. Ebu Cendel'in yanında yürür gibi yapıyor, kılıcının kabzasını onun eline yaklaştırırken, ''Bunlar müşriktir. Vallahi onlardan bir kişinin kanı köpek kanından farksızdır.'' diyordu. Bunu derken, ''Babanı öldürebilirsin ve bir köpeği öldürmüş olursun.'' demek istiyordu. Ebu Cendel onun maksadını anlamış ama bunu yapmayı düşünmemişti. Ebu Cendel'i ölüme gönderir gibi üzüntüyle selametledikten sonra döndü. Nebi Ekrem Efendimizin yanına geldi. ''Sen Allah'ın gerçek peygamberi değil misin?'' dedi. ''Evet, ben Allah'ın gerçek peygamberiyim. Biz hak üzere değil miyiz? Düşmanlarınız batıl üzere değiller mi?'' ''Evet, öyledir. O halde neden aşağılığı dinimize veriyoruz? Ben Allah'ın Resulüyüm. Ona karşı gelemem. Peki sen bize beyte varacak, onu tavaf edeceğiz dememiş miydin?'' ''Evet, öyle dedim. Ama bu yıl varacağız dedin mi?'' ''Hayır, demedin. O halde ey Ömer, sen beyte gelecek ve onu tavaf edeceksin.'' Hazreti Ömer, Resulullah Efendimizin huzurundan ayrıldı. Hala sinirleri yatışmış değildi. Kendi kafasında 100 kişi olsa Mekke'yi basmayı, işgal etmeyi gözüne kestiriyordu. Hazreti Ebu Bekir'in yanına vardı. Ona da Peygamber Efendimiz'e sorduğu soruları sordu. Ondan da aynı cevapları aldı. Artık Mekke'ye bu yıl girilmeyeceği kesin olarak belli olmuştu. Medine'ye dönülecekti. Fahri Kainat Efendimiz arkadaşlarına, ''Kalkın kurban kesin. Sonra tıraş olun.'' dedi. Kimse kalkmadı yerinden. Duymamış gibiydiler. Nebi Ekrem Efendimiz ikinci defa tekrarladı emrini. Bu defa yine bir değişiklik olmadı. Emir üçüncü defa tekrarlandığında da durum aynıydı. Resul Ekrem Efendimiz bu duruma pek üzüldüler. yerinden kalktı. Çadırına girdi. Ümmü Seleme validemiz ondaki üzüntüyü beğenmedi. ''Bana neler oluyor ki Allah'ın Resulünü üzüntülü görüyorum?'' dedi. Efendimiz ona 3 defa tekrarladığı halde emrinin yerine getirilmediğini anlattı. Ümmü Seleme validemiz Efendimiz'i teselli ettiler. ''Sen gönlünü hoş tut ey Allah'ın Resulü. Onlar karşılaştıkları bu hadisenin tesiri altında bulunuyor. Maksatlar Allah'ın Resulüne muhalefet değildir. Sen onların itaat etmesini istiyor musun? Çık ve kimseye bir şey söylemeden kurbanını kes ve tıraş ol.'' Nebi Ekrem Efendimiz çıktılar. Kimseye bir şey söylemeden kurbanı kesti ve tıraş oldu. Ashab-ı kiram Efendimizin yaptıklarını görünce yerlerinden fırladılar. Kurbanlarını kestiler ve birbirlerini tıraş ettiler. Bu arada bir kısmı doğru dürüst tıraş olurken diğer bir kısmı da gönülsüz davranmış, saçlarından hafifçe kırpmakla yetinmişlerdi. Artık dönüş başlayacaktı. Nebi Ekrem Efendimiz bir dua etti. Dua içinde ''Allah saçlarını tıraş edenlere merhametiyle muamele buyursun.'' dedi. ''Ey Allah'ın Resulü, saçlarını kırpanlara da deyiver.'' denildi. Resulullah Efendimiz duasını tekrarladı. ''Allah saçlarını tıraş edenlere merhametiyle muamele buyursun.'' dedi. Aynı ricayı tekrarladılar. Fakat Efendimiz yine ilk duayı tekrarlamakla yetindi. Ashabı üzüntü bürümüş, içlerini pişmanlık doldurmuştu. Nebi Ekrem Efendimizin ısrarla tıraş edenlere dua etmesi, fakat saçlarını kırpanları bu duaya katmaması elbet bir mana ifade ediyordu. Onların davranışlarını hoş karşılamadığı belliydi. Dördüncü defa olarak üzüntü ve yalvarış dolu bir ifadeyle, ''Ey Allah'ın peygamberi, saçlarını kısaltanlara da deyiver.'' dediler. O zaman Efendimiz ilave etti. ''Saçlarını kısaltanlara da.'' dediler. Tek kelimelik bu dua, yüzlere biriken üzüntü çizgilerini düzeltti, göğüslere hapsedilen ve huzursuz eden nefesler salıverildi. Yine de içlerinden biri, Peygamberler Sultanı Efendimiz'e şu suali sordu. ''Ey Allah'ın peygamberi, saçlarını kısaltanlara da deyiver.'' dediler. O zaman Efendimiz ilave etti. ''Saçlarını kısaltanlara da.'' dediler. Tek kelimelik bu dua, yüzlerde biriken üzüntü çizgilerini düzeltti, göğüslere hapsedilen ve huzursuz eden nefesler salıverildi. Yine de içlerinden biri, Peygamberler Sultanı Efendimiz'e şu suali sordu. ''Ey Allah'ın peygamberi, saçlarını tıraş edenlere açıkça dua ettin. Kırpanları duanın dışında bıraktın. Sebebi nedir?'' dediler. Onlar şüpheye düşmediler cevabını aldı. Medine'den buraya kadar umre niyetiyle gelmişlerdi. Şimdi de pişman oldukları için dönmüyorlardı. O halde bu umreden beklenen sevap kemaliyle elde edilmiş olmalıydı. Daha önce Mekke'den hicret için çıkan ihtiyar ve hasta Cündüp yolda ölmüş, fakat hicretinin tamam olarak tespit edildiği gelen ayetle bildirilmişti. Dönüş yolculuğu başladı. Yolda Hazreti Ömer Peygamber Efendimiz'den bir şey sordu, cevap alamadı. İkinci, üçüncü defa aynı suali sordu, yine cevap verilmeyince Efendimizin yanından ayrılmak zorunda kaldı. İçine bir korku düştü. Sürdü devesini, ordunun en ön saflarına vardı. ''Anan seni kaybetsin ey Ömer!'' diye kendi kendini kınamaya, azarlamaya başladı. Çok geçmedi, kulaklarının tırmalandığını sandı. ''Ey Ömer bin Hattab, neredesin? Resulullah Efendimiz seni istiyor.'' Birkaç defa tekrarlanan bu sözler, Hazreti Ömer'in tepesinden kaynar sular akıtmış gibi oldu. Bu daveti duyduktan sonra artık koşa koşa gitmekten başka hiçbir yol kalmıyordu. Sürdü devesini. ''Selam olsun sana ey Allah'ın peygamberi.'' dedi. ''Sana da selam olsun ey Hattab'ın oğlu. Peygamberlerin en büyüğünü her zamanki tebessümüyle gören Hazreti Ömer, gelirken hissettiği korku ve heyecanı unutuverdi. Efendimiz verilen selamı aldıktan sonra sözlerine devam etti. Bu gece bana bir sure indirildi. Bu sure benim için güneşin üzerine doğduğu her şeyden daha değerlidir. Bismillahirrahmanirrahim. Biz sana açık bir zafer nasip ettik. Bu zafer, senin geçmiş ve gelecek günahlarını Allah'ın bağışlaması, sana olan nimetini tamamlaması, seni dosdoğru bir yola hidayet buyurması, sana üstün bir yardımla yardım etmesi içindir. Allah odur ki, imanları üstüne iman artırsınlar diye müminlerin kalbine manevi huzuru indirdi. Bütün göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. O, her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Surede yapılan biat hakkında da ayetler vardı. Ey Resulüm! Sana biat edenler ancak Allah'a biat etmiş olurlar. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Kim bu biatten cayarsa ancak kendi aleyhine caymış olur. Kim de Allah'a verdiği sözü yerine getirirse Allah ona büyük bir mükafat verecektir. Hakikaten Allah ağacın altında sana biat ettiklerinde o müminlerden razı oldu. Onların kalplerinde bulunanı bildi de üzerlerine manevi huzur indirdi. Yakın bir zaferle onlara mükafat verdi. Andolsun ki Allah, peygamberine gerçeğe uygun olarak gösterdiği rüyada sadıktır. Siz mutlaka Mescid-i Haram'a gireceksiniz inşallah. Hem emin bir halde, kiminiz başlarını tıraş etmiş, kiminiz kısaltmış olarak, korkusuz bir halde. Allah sizin bilmediğinizi bilmiş ve onun berisinde de yakın bir fethi takdir etmiştir. Hazreti Ömer ceza göreceğini zannederek gittiği fakat büyük bir fethin müjdesini aldığı halde yine de o gün kimselerin hatırından geçiremeyeceği bir cesaretle Resulullah Efendimiz'i hesaba çekmesinin acısını içinden atamayacak. Köle azat ederek, sadaka dağıtarak, oruç tutarak Yüce Mevla'nın bağışlamasını umacaktı. Fetih suresinin gelmesi üzerine Hudeybiye'deki anlaşmanın mağlubiyet olmadığı kanaati yerleşmişti. Ama bu fetih ve zaferin neler olduğunu, nasıl tecelli edeceğini zamanla görecek, anlayacaklardı.

Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru sona erdi. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği Bağlar. Telefon 0543 579 4954.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

Rende dünya tu hapı to, dünya tu eşti gaflet o. Kabir buna ey gafilo, tu nizunin en reş hakkı.

0: namazda en çok sevap alan kimse, yürüme yönüyle en uzaktan gelenler, imamla kılıncaya kadar namazı bekleyen kimse, hemen kılıp sonra da uyuyandan daha çok sevaba mazhardır.
1: Şimdi reklamlar.

0: Kalplerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
1: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
2: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
3: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
4: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
3: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletli Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
5: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
6: Radyomuz artık bir cep telefonu ve tabletiniz kadar yakınınızda. Play Store'dan Rehber TV ve Radyolar uygulamasını indirerek istediğiniz yerde bizi dinleyebilir, istek isteyebilir ve mesaj atabilirsiniz. Rehber TV ve Radyolar uygulaması Play Store'da. İndir, dinle ve izle.
3: Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 9372.
7: Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık.
8: Bilen kavurmacım, Geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemiği

0: etli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
1: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 3134. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Çağrı Efendim.

0: Tam 99.
1: Çağrı FM.
2: Allah Resulü'nden mesajlar. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Allah'a sarılın. Sizden öncekilere farz kılındığı gibi sakınasınız diye oruç size de farz kılındı. Allah Resulü'nden mesajlar.

Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

0: İlim denizinden damla damla. Gerçekleştirebileceğin hususunda kendine güvenmediğin hiçbir sözü sakın verme. İmam Zühri rahmetullahi aleyh. İlim denizinden damla damla.
1: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 400 8782.
2: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
1: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
3: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
4: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek

0: tasarlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu, yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
1: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
2: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 50 82 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
3: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Çağrı FM.
6: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Beşinci cüzün üçüncü hizbini dinleyeceksiniz.

0: وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَد۪يثًا
1: Allah, o hak mabuttur ki, kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. Kıyamet günü, hepinizi bir araya toplayacaktır. Bunda hiç şüphe yoktur. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?

Yaptıkları bunca cürüm sebebiyle Allah kendilerini baş aşağı getirdiği halde durum bu kadar belliyken ne diye münafıklar hakkında hüküm verirken kalkıp birbiriyle çekişen iki fırka haline geliyorsunuz? Allah'ın saptırdığını siz mi yola getirmek istiyorsunuz? Her kimi Allah şaşırtırsa artık sen ona yol bulamazsın.

0: Ne çok isterler ki siz de kendileri gibi küfre düşesiniz de böylece kendileriyle aynı seviyede olasınız. Allah yolunda hicret etmedikçe onlardan dost edinmeyin. Eğer aldırmazlarsa o vakit nerede bulursanız onları yakalayın, öldürün ve sakın onlardan veli veya yardımcı edinmeyin.
1: اِلَّا الَّذ۪ينَ يَصِلُونَ اِلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ اَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ اَنْ يُقَاتِلُوكُمْ اَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَاِنْ اَعْتَزَلُوا

Ancak sizinle aralarında anlaşma bulunan bir kavme sığınanlar veya ne sizinle ne de kendi kavimleriyle savaşmak istemediklerinden göğüsleri daralarak size gelenler bundan müstesnadır. Eğer Allah dileseydi, bunları size musallat eder ve bunlar da sizinle savaşırlardı. O halde onlar sizden uzak durur, sizinle savaşmazlar ve size barış teklif ederlerse, o takdirde Allah onlara saldırmak için size yol vermez.

Bir de öyleleriyle karşılaşacaksınız ki onlar hem sizden hem de kendi kavimlerinden emin kalmak isterler. Bunlar ne zaman fitneye, şirke veya müminlerle savaşmaya çağrılsalar, derhal ona dalarlar. O halde bunlar sizden uzak durmaz, size barış teklif etmezler. Ellerini sizden çekmezlerse, onları nerede bulursanız yakalayın, öldürün. İşte bunlara karşı size kesin bir izin ve yetki vermişizdir.

Müminin mümini öldürmesi olacak iş değildir. Ancak yanlışlıkla olursa başka. Kim yanlışlıkla bir mümini öldürürse, mümin bir esir, köle azat etmesi ve öldürülenin ailesine teslim edilecek bir diyet vermesi gerekir. Ancak onlar diyetten vazgeçip bağışlarsa o başka. Eğer yanlışlıkla öldürülen kendisi mümin olmakla birlikte size düşman bir topluluktan ise öldürenin mümin bir köle azat etmesi gerekir. Eğer öldürülen aranızda anlaşma bulunan bir topluluktan olursa varislerine teslim edilecek bir diyet ile mümin bir köle azat etmesi gerekir. Bunları yapmaya gücü yetmeyenin Allah tarafından tövbesinin kabulü için ard arda 2 ay oruç tutması gerekir. Allah alim ve hakimdir. Her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Kim bir mümini kasten öldürürse, onun cezası, içinde ebedi kalmak üzere gireceği cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.

Ey iman edenler! Yeryüzünde Allah yolunda sefere çıktığınız zaman son derece dikkatli davranın. Size selam verene dünya hayatının geçici ve az bir menfaatini elde etmek için sen mümin değilsin demeyin. Unutmayın ki Allah'ın yanında birçok ganimetler vardır. Önceden siz de böyleydiniz. Allah size lütfetti de imanla şereflendiniz. Öyleyse iyi anlayın, dinleyin, çok dikkatli davranın. Muhakkak ki Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.

özür sahibi olmaksızın cihattan geri kalan müminlerle Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad eden müminler elbette bir olmaz. Allah malları ve canlarıyla mücahede edenleri derece bakımından cihada gitmeyenlerden üstün kılmıştır. Gerçi Allah hepsine de en güzel yurt olan cenneti vaat etmiştir. Ama mücahede edenleri cihada katılmayanlardan çok daha büyük mükafatlarla tarafından derece derece rütbeler, hususi bir mağfiret ve rahmetle mümtaz kılmıştır. Değil mi ki Allah gafurdur, rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı boldur.

İman edip de hicret etmeyerek kendi öz nefislerine zulmeder vaziyette olanların canlarını alırken melekler onlara diyorlardı ki: "Ne işteydiniz?" Onlar da: "Biz bu ülkede dinin emirlerini uygulamayan, baskı altında yaşayan kimselerdik." deyince melekler bu sefer şöyle dediler: "Peki Allah'ın dünyası geniş değil miydi? Siz de orada hicret etseydiniz ya." İşte onların durağı cehennemdir. Ne fena bir dönüş yeridir orası.

0: يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًا غَفُورًا.
1: Ancak her türlü imkandan mahrum ve hicret için yol bulamayan erkekler, kadınlar ve çocuklar bu hükmün dışındadırlar. Çünkü bunları Allah'ın affedeceği umulur. Allah gerçekten afü ve gafurdur. Affı ve mağfireti boldur.

Kim Allah yolunda hicret ederse, dünyada gidecek çok yer, genişlik ve bolluk bulur. Kim evinden Allah'a ve Resulüne hicret niyetiyle çıkar da, yolda ecel gelip kendini yakalarsa, o da mükafatı hak etmiştir. Ve onu ödüllendirme Allah'a aittir. Allah gafurdur, rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı boldur.

Sefer esnasında kâfirlerin size bir fenalık yapmalarından endişe ederseniz, namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur. Gerçekten kâfirler sizin besbelli olan düşmanlarınızdır.

0: أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا.
1: Ey Resulüm, sen müminlerin içinde olup da onlara namaz kıldıracak olursan, onlardan bir kısmı sana tabi olarak namaza dursun ve silahlarını yanlarına alsınlar. Bunlar secdeye vardıklarında, diğer kısım arkanızda beklesinler. Sonra o namaz kılmamış olan diğer kısım gelsin. Sana tabi olarak namaz kılsınlar. Hem ihtiyatlı bulunsun ve silahlarını da yanlarına alsınlar. Kâfirler sizi silahsız ve teçhizatsız vaziyetteyken kıstırıp, birden baskın yaparak işinizi bitirmek isterler. Eğer yağmur sebebiyle zahmet çekerseniz yahut hasta düşmüş iseniz, silahlarınızı bırakmanızda bir mahsur yoktur. Bununla beraber yine de tedbiri elden bırakmayın. Muhakkak ki Allah kâfirler için zelil ve perişan eden bir azap hazırlamıştır.
0: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ

Namazı tamamladıktan sonra, gerek ayakta durarak, gerek oturarak ve gerek yanlarınız üzerinde uzanarak, hep Allah'ı zikredin. Derken, korkudan güvene kavuştunuz mu, o vakit namazı tam erkanı ile eda edin. Çünkü namaz, belirli vakitlerde müminlere farz kılınmıştır.

Düşman birliklerini takip edip arkadan sıkıştırmada gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acı çekiyorsanız, şüphesiz onlar da tıpkı sizin gibi acı çekiyorlar. Kaldı ki siz Allah'tan, onların ümit edemeyecekleri birçok şeyleri umuyorsunuz. Allah her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

0: İnsanlar arasında Allah'ın sana bildirdiği şekilde hükmetmen için biz sana kitabı, gerçeğin, hakkın ta kendisi olarak indirdik. Artık hainlerin müdafacısı, avukatı olma.
1: وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا
0: Allah'tan af dile. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur.
1: وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذ۪ينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَث۪يمًا
0: Ve kendi öz canlarına hıyanet edenleri savunma. Çünkü Allah, hainlikte ve günahkarlıkta çok aşırı olanları asla sevmez.

İnsanlardan gizlemeye çalışırlar da, Allah'tan gizlemeyi düşünmezler. Halbuki onlar, Allah'ın razı olmayacağı tezviratı planlarken, o hep onların yanındaydı. Zaten Allah, onların yaptıkları ve yapacakları her şeyi, ilim ve kudretiyle ihata etmiştir.

Haydi diyelim, siz bu dünya hayatı bakımından onları savundunuz. Peki yarın, kıyamet günü kim Allah'a karşı onları savunacak? Yahut kim onların vekili olacak? وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا اَوْ يَظْلِمْ

Kim kötülük eder veya günah işleyerek nefsine zulmeder de sonra Allah'tan af dilerse, Allah'ı gafur ve rahim, affı ve merhameti bol bulur.

0: Kim günah kazanırsa, onu sırf kendi aleyhine kazanır. Allah her işi hakkıyla bilir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدْ اِحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَاِثْمًا مُّب۪ينًا
0: Kim bir hata, küçük günah veya büyük günah işler, sonra onu masum olan birinin üstüne atarsa, bir iftira ve pek kesin bir vebal yüklenmiş olur.

0: Eğer senin üzerinde Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı, onlardan bir zümre seni bile hükümde şaşırtmaya yeltenmişlerdi. Fakat onlar yalnız kendi kendilerini şaşırtırlar. Sana hiçbir zarar veremezler. Nasıl zarar verebilirler ki Allah sana kitap ve hikmeti indirmekte ve sana bilmediklerini öğretmektedir. Gerçekten Allah'ın senin üzerindeki lütfu pek büyüktür.
1: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Beşinci cüzün 3. hizbini dinlediniz.

Ya ahir, ya ahir, sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim, sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum, sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an, senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar, seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle. Akıbetimi hayır eyle. Kabrimi gülizar eyle. Ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir, her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın, sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene ram eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya vali, ya vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Muteal, ya Muteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin.
sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

0: Allah Resulünden mesajlar. Kendiniz için her ne hayır yapmışsanız onu bulursunuz Allah'ın yanında. Güzel bir söz ve affetme, peşinden eziyet gelen sadakadan daha iyidir. Allah Resulünden mesajlar.
1: Güzel şehrin farklı radyosu.
2: Çağrı FM.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
1: Güzel Şehrin
2: Farklı Radyosu
0: Çağrı FM.

büyütmek çiçeğini, duyguların en güzeliyle ve uğurlamak onu gözyaşıyla, sancılı yürekle, uğurlamak onu, uğurlamak geleceğe.

0: Bil ki insanların Allah'a en çok itaat edenleri, günahlara karşı en fazla buğz edenleridir. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. İlim denizinden damla damla.
1: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
2: Allah'ı çok zikreden, onu hamd ile tesbih eden nice kullar vardır. İşte böylesi kullardan biri olan İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri seher vakitlerinde Allahu Teala'yı şu ifadeleriyle tesbih ediyordu.
3: Tesbih ederim ebedi olan ve ebediliğine son olmayan Rabbimi. Tesbih ederim bir tek olan ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Rabbimi. Tesbih ederim gökleri direksiz olarak yükselten Rabbimi. Tesbih ederim yeryüzünü durgun su üzerine döşeyen, bütün yaratıkları yoktan var eden ve sayılarını bilen Rabbimi. Tesbih ederim bütün canlıların rızıklarını taksim edip de hiçbirini unutmayan Rabbimi. Tesbih ederim arkadaş, eş ve çocuk edinmekten münezzeh olan Rabbimi. Tesbih ederim beni gören, yerimi bilen ve beni rızıklandırarak beni unutmayan Rabbimi.

0: atalarının dindarlığıyla kurtulacağını zannedenler, babalarının yemesiyle kendi karınlarının doyacağını, onların içmesiyle susuzluklarının gideceğini, onların okumasıyla bilgili olacağını sananlara benzerler.
1: İmam Gazali rahmetullahi aleyh. İlim denizinden damla damla.

Allah Resulünden mesajlar. Peygamber size neyi verdiyse onu alın, neyi de yasakladıysa ondan sakın. Ey inananlar! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Allah Resulünden mesajlar.